28 Haziran 2025 tarihinde İrlanda'da sahne alan Ardeo Quartet, Kaaya Sarıyahu'nun Terra Memoria adlı kompozisyonunu seslendirdi. Topluluğun konser kaydından sunacağımız diğer eser, Leo Janáček'in Samimi Mektuplar adını verdiği 2 numaralı yaylı çalgılar dörtlüsü.

Leo Şiyan'a çekin Samimi Mektuplar başlıklı Yaylı Çalgılar dörtlüsünü Ardeo Quartet'in 28 Haziran 2025 tarihli konser kaydından dinledik. Programımız Franz Schubert'in 845 katalog numaralı La Minör 16. Piyano Sonatı ile devam ediyor.

Schubert'in D845 La Minör 16. Piyano Sonatını Barry Douglas yorumladı. Programımızın bu bölümü Mozart'ın Jüpiter alt başlıklı 41. Senfonisi ve Johannes Brahms'ın piyano için Opus 116 Mi Majör 4 numaralı intermezzosuyla sona eriyor.

Wolfgang Amadeus Mozart'ın Jüpiter alt başlıklı 41. senfonisini ve ardından Johannes Brahms'ın Opus 116 Mi majör 4 numaralı intermezzosunu dinledik. Euroradio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor. Paul Dukas'ın Korno ve Orkestra için Villanelle adlı eserini ve Jacques-François Halévy'nin 1837 tarihli Yıldırım adlı operasından Bulutlu Gece başlıklı tenor aryasını dinleyebileceğiniz programımızın son bölümüne barok dönem bestecisi Jan Dismas Zelenka ile başlıyoruz. Bestecinin 1731 yılında soprano, alto, tenor, bas solistlerle koro ve orkestra için kaleme aldığı Te Deum adlı eserini Václav Lux yönetimindeki Dresden Oda Korosu ve Wroclaw Barok Orkestrası seslendiriyor.

Jan Dismas Zelenka'nın Te Deum başlıklı eserini solistler ve Vaclav Lux yönetimindeki Dresden Oda Korosu ve Wroclaw Barok Orkestrası seslendirdi. Barok dönem bestecisi Charles Mouton'un Lavta için Dominör Parçalar serisinden seçkilerle devam ediyoruz.

Barok dönem bestecisi Charles Mouton'un eserlerinden seçkileri Konrad Jung Hernl 11 telli lavtasıyla yorumladı. Niccolo Paganini'nin etütlerinden Franz Liszt'in solo piyano için düzenlediği Mi bemol majör 2 numaralı parça var sırada.

Niccolò Paganini'nin etütlerinden Franz Liszt'in düzenlediği Mi bemol majör 2 numaralı parçayı piyanist Arthur Freidheim seslendirdi. Paul Dukas'ın 1906 tarihli Korno ve Orkestra için Villanelle adlı eseriyle devam ediyoruz. Solist Esa Tukia.

ve orkestra için Villanelle adlı eserini solist Esa Tukia ve Michael Adelson yönetimindeki Finlandiya Radyo Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Matthias Schmidt var sırada. Bestecinin Ganaya başlıklı eserini perküsyonda Colin Currie seslendiriyor.

1958 doğumlu vurmalı çalgılar eğitimcisi ve besteci Matthias Schmidt'e ait Ganaya başlıklı eseri Colin Currie'den dinlediniz. Johann Sebastian Bach'ın en büyük oğlu olan Wilhelm Friedemann Bach'ın 1745 tarihli Fa majör sinfonya formundaki eseriyle devam ediyoruz.

Stefan May yönetimindeki Berlin Erken Müzik Akademisi, Wilhelm Friedemann Bach'ın 1745 tarihli Fa majör simfonya formundaki eserini seslendirdi. Johann Sebastian Bach var sırada. Bestecinin org için 572 katalog numaralı sol majör fantezisini dinliyoruz.

Johann Sebastian Bach'ın 572 katalog numaralı sol majör fantezisini org sanatçısı Thomas Thon yorumladı. Jacques-François Halévy'nin 1837 yılında kaleme aldığı Yıldırım adlı operasından Bulutlu Gece başlıklı tenor aryasıyla devam ediyoruz.

Jacques-François Halévy'nin Yıldırım adlı operasından Bulutlu Gece başlıklı aryayı tenor Benjamin Butterfield ve Kanada Opera Orkestrası seslendirdi. 1881 doğumlu Hollandalı besteci Jan van Gielsen'in 1922 tarihli Bitmemiş Yaylı Çalgılar Dörtlüsü var sırada.

Jan van Gielsen'in 1922 tarihli Bitmemiş Yaylı Çalgılar Dörtlüsünü Royal Concertgebouw Orkestrası'ndan müzisyenlerin oluşturduğu Ebony Quartet seslendirdi. Programımız Amerikalı besteci ve piyanist Scott Joplin'in solo piyano için Gladiolus Reg adlı eseriyle sona eriyor.

0: Ragtime stilinde yazdığı eserleriyle üne kavuşan Scott Joplin'in Gladiolus Rag adlı parçasını piyanist Donna Coleman seslendirdi. Euroradio Notturno programlar zincirini dinlediğiniz TRT Radyo 3 Notturno gece yayınının sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.
1: Saat 7.
2: Haberler.
1: Günaydın, ben Büşra Tayırdam, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katil İsrail'in 1915 olaylarıyla ilgili sözde kararına iftira ifadeleriyle sert tepki gösterdi. Cinayet şebekesini kale almıyoruz, tarihimizde soykırım, katliam, zulüm ve sömürgecilik yok dedi. Erdoğan, İsrail'in Gazze'de yaptığı barbarlıkları örtmek için Türkiye'ye iftira attığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP içindeki kavganın makul zeminden çıktığını söyledi. Geçmişte yaşanan acıların mimarı ana muhalefet kötü siciliyle hesaplaşmalı dedi. Kabine toplantısının ardından konuşan Cumhurbaşkanı, vifak siyaseti yapılmasına geçit verilmeyeceğini de belirtti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaya Kalas'la genişleme ve göçten sorumlu iki Avrupa Birliği komiserini kabul etti. Görüşmelerin ardından yayınlanan ortak basın açıklamasında Türkiye'nin aday ülke statüsü üzerine vurgu yapılarak Türkiye-AB ilişkilerinin stratejik önemi üzerinde duruldu. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefine varılabilmesi için yasal düzenleme yapılmasının mecburi olduğunu söyledi. Çıkarılacak yasa müstakil ve geçici olacak, af niteliği olmayacak dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin NATO'nun yeni dönemini şekillendirecek ülke olduğunu belirtti. Türkiye, NATO'nun bütün hayati başlıklarının tüm kalbinde durmaktadır dedi. CHP sözcüsü Müslüm Sarı düzenlediği basın toplantısında 26 il başkanının ve bazı illerdeki disiplin kurulu başkanlarının görevden alındığını açıkladı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel meclisteki grup toplantısında yeni parti mesajı verdi. Bir kapı kapanırsa yenileri açılır dedi. Özel, bugün de mecliste çalışma arkadaşlarıyla değerlendirme toplantısı yapacak. Gündemde yeni parti iddiaları ve CHP'deki ihraçlar olacak. Emniyet teşkilatı ile ilgili yeni yasal düzenlemeler resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme ile emniyet müdürü kontenjanları yeniden belirlenecek. Sağlık nedenleriyle teşkilattan ayrılmak zorunda kalan personele genel idare sınıfı bünyesine atanma hakkı verilecek. Karayolları Genel Müdürlüğü köprü ve otoyol ücretlerinde değişikliğe gidildiğini açıkladı. Yeni ücretler bugünden itibaren geçerli olacak. Otomobiller için geçiş ücreti Osman Gazi Köprüsü ile 1915 Çanakkale Köprüsü için 1170 TL, Yavuz Sultan Selim Köprüsü için ise 110 TL oldu. ABD ile İran arasında varılan mutabakatın ardından teknik görüşmelerin yapılıp yapılmayacağı belirsizliğini koruyor. Müzakere süreci için gözler Katar'ın başkenti Doha'ya çevrilirken

Tahran'dan mutabakat zaptı tam olarak uygulanmadan masaya oturulmayacağı çıkışı geldi. Washington ise İran'ın aksine görüşmelerin devam ettiğini öne sürüyor. İki büyük depremle sarsılan Venezuela'da can kaybı 1719'a yükseldi. NASA'nın Venezuela raporuna göre 58.870 bina depremde yıkıldı ve hasara uğradı. Venezuela'da evlerine giremeyen yaklaşık 30.000 kişi çadırlarda kalıyor. Pakistan'ın Lahore kentinde bir dershanenin çatısı çöktü, yaklaşık 40 öğrenci enkaz altında kaldı. İlk belirlemelere göre 14 öğrencinin hayatını kaybettiği, 5 öğrencinin ise ağır yaralandığı açıklandı. Gana'nın başkenti Akra'da yaşanan sel felaketinin etkisi devam ediyor. 12 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı şehirde kayıp 7 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Wimbledon'a dünya 28 numarası Enli'yi 2-1 mağlup ederek başlayan milli tenisçi Zeynep Sönmez, ikinci tur maçında bir diğer Birleşik Amerikalı raket Claire Lee ile karşılaşacak. Saat 14'te başlayacak mücadele TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak. Türkiye Futbol Federasyonu yabancı kuralı ile ilgili tartışmalara son noktayı koydu. Federasyon 10+4 kuralının devam edeceğini ve herhangi bir değişiklik olmayacağını açıkladı. Haberleri sunduk.

Ludwig van Beethoven'ın Opus 25 Re majör, flüt, keman ve viola için serenadından bölümler dinlediniz. Ardingello Oda Müziği Topluluğu seslendirdi.

Franz Danzig'in Opus 56 2 numaralı re minör flüt ve yaylı sazlar için dörtlüsünden bölümler dinlediniz. Ardinghello Oda Müziği topluluğu seslendirdi.

Norbert Burgmüller'in Opus 4 1 numaralı Re minör yaylı sazlar için dörtlüsünden bölümler dinlediniz. Mannheim yaylı sazlar dörtlüsü seslendirdi.

Edvard Grieg'in Opus 55 2 numaralı Pergünt adlı 4 el piyanoya uyarlanan süitinden bölümler sunduk. Trechner ve Spedl ikilisi seslendirdi. TRT Radyo 3'te Ankara Radyosu yapımı Radyo 3 Sabah'ın sonuna geldik. Programı hazırlayanlar Zeynep Vural ve Alperay Tuğcular, teknik yapımda Semahat Şallı ve ben Hafize Okan, müzik dolu günler dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Reklam.
1: 2010 yılından beri Bursa Filarmoni Derneği ana sponsoru. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
0: Reklam.

Ülkemizdeki ilk opera kaydını dinlemek ister misiniz? Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve senfoni orkestralarımızın serüvenini, sahnelediği opera, operet, konser ve bale temsillerinin ilgi çekici örneklerini adım adım izlemeye ne dersiniz? Sizi sahnelerimizden esintilere davet ediyoruz. İsmail Hakkı Aksu'nun hazırladığı Sahnelerimizden Esintiler programı her hafta Perşembe

0: Perşembe saat 15'te TRT Radyo 3'te.
1: Uludağ Premium sunar.

Merhaba değerli dinleyenler. Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nın canlı konser kayıtlarını sizlere sunduğumuz Bursa'dan Senfonik Tınılar programımıza tekrar hoş geldiniz. Geçtiğimiz programda sizlere Edward Elgar'ın en özgün eserlerinden biri olan Enigma varyasyonlarından tema ve ilk 11 varyasyonu sunmuştuk. Bugün az sonra dinleyeceğiniz Naci Özgüç yönetimindeki Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası konserinde büyük alkış alan bu etkileyici eserin kalan son 3 bölümünü de sizlerle paylaşmak istiyoruz. Ancak kaydımıza geçmeden önce geçtiğimiz programımızı kaçıran dinleyicilerimiz için bu özel eserden biraz bahsetmek istiyorum. Elgar, 21 Ekim 1898 akşamı yorucu bir ders gününün ardından piyanonun başına oturur ve doğaçlama melodiler çalarken eşini, yakın dostlarını müzikle tasvir etmeye başlar. Bölümlerin bazılarının başlarına bu kişilerin isimlerinin sadece baş harflerini yazarak bir tür müzikal kriptogram yaratır. Müzik dünyasındaki en özgün, en kişisel eserlerden biri olan Enigma varyasyonları böylece ortaya çıkar ve besteciye de haklı bir ün kazandırır. Elgar, eserin seslendirildiği 1911'deki bir konserin program notunda şöyle yazar. Mizah ruhuyla başlayıp derin bir ciddiyetle devam eden bu eser, bestecinin arkadaşlarının tasvirlerini içerir. Bu kişilerin orijinal temayı yorumladıkları veya üzerine düşündükleri ve her birinin temanın adı olan enigma yani bilmeceyi çözmeye çalıştığı hayal edilebilir. Tasvirler birer portre değildir. Ancak her varyasyon belirli bir kişiliğe veya belki de yalnızca iki kişinin bildiği bir olaya dayanan belirgin bir fikri içerir. Bu eserin temelidir. Ancak eser herhangi bir dış etkenden bağımsız olarak bir müzik parçası olarak da dinlenebilir. Evet, geçtiğimiz hafta kaldığımız yerden bu güzel eseri dinlemeye devam ediyoruz. Sıradaki 12. varyasyon kararlı bir yapıya ve duygusal, saygılı bir derinliğe sahip. Bu varyasyon bestecinin yakın dostu, violonsel sanatçısı Basil Nevinson'a ithaf edilmiş. Ardından gelen 13. varyasyon ise bir bilmece gibi yıldız işaretleriyle adlandırılmış. Kimi tasvir ettiği Elgar tarafından belirtilmemiş. Ancak bu bölümün besteciyi gençlik yıllarında destekleyen bir asilzade olan Lady Mary Ligon'a adandığı düşünülüyor. Uzaklarda bir gemi yolculuğunu çağrıştıran müzikal yapı, bir yandan da esrarengiz bir veda hissi uyandırıyor. Şimdi bu iki bölümü ard arda Naci Özgüç yönetimindeki Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'ndan dinliyoruz.

Edward Elgar'ın Enigma Varyasyonları'nın 12 ve 13. bölümlerini Naci Özgüç yönetimindeki Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'ndan dinledik. Besteci her bir varyasyonda eşi ve dostlarını, çevresini tasvir ediyordu. Ancak şimdi eserin son bölümüne geldik. Elgar bu bölümde kendisini tasvir ediyor. Ancak ne ilginçtir ki bu bölüm, eserin diğer bölümlerinin iç içe geçerek harmanlanmasından oluşuyor. Belki de burada besteci, insanın sosyal bir varlık olarak çevresiyle şekillendiğini, kendi karakterini oluşturan unsurların, sevdiği insanların ve çevresindekilerin etkisiyle oluştuğunu anlatıyor bizlere. Ne dersiniz? Şimdi eserin bu son varyasyonunu yine Naci Özgüç yönetimindeki Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'ndan dinliyoruz.

Bursa'dan Senfonik Tınılar programındasınız ve Edward Elgar'ın Enigma varyasyonlarını Naci Özgüç yönetimindeki Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'ndan dinledik. Değerli dinleyenler, sırada orkestramızın 28 Kasım 2024 tarihinde seslendirdiği Alexander Borodin'in sevilen eseri Polovaç Dansları var. Borodin'in başyapıtı olan Prens Igor operasının ikinci perdesinde yer alan büyüleyici danslar, 11. yüzyılda Rusya'nın güneyinde yaşamış göçebe bir Türk topluluğu olan Polovitsler, yani peçeneklerin renkli hayatından esinlenerek bestelenmiş. Hikayeye göre Rus prensi Igor, peçeneklerin reisi Han Konçak tarafından esir alınır. Han Konçak, gücünü ve misafirperverliğini göstermek için Prens Igor'un onuruna büyük bir şölen düzenler ve işte o şölenin en coşkulu anı Polovaç danslarıdır. Borodin'in bu eserde kullandığı melodiler, Orta Asya'nın ve steplerin egzotik havasını yansıtırken, zengin orkestrasyonuyla da dinleyiciyi adeta bir müzik ziyafetine davet ediyor. Birbirinden farklı tempolara ve renklere sahip bölümlerden oluşan Polovaç danslarını Jonas Pitkanen yönetimindeki Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'ndan dinliyoruz.

Alexander Borodin'in Prens Igor Operası'ndan Poloveç danslarını Jonas Pitkanen yönetimindeki Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'ndan dinledik. Değerli dinleyenler, böylece bir programımızın daha sonuna geldik. Haftaya yeniden buluşmak dileğiyle programı hazırlayıp sunan ben Burç Balcı, kayıtlarımızı gerçekleştiren değerli dostum Ali Kamruz ve bu konserlerde görev alan Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası sanatçıları adına sizlere güzel bir hafta diliyoruz. Müzikle kalın.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Programımıza Walter Strauss yönetimindeki TRT Ankara Radyosu'nun seslendireceği Bela Bartok'un 4 Slovak Halk şarkısıyla başlıyoruz.

Programımıza Enara Kerimova yönetimindeki TRT Ankara Radyosu'nun seslendireceği Cenan Akın'ın Yunus Emre şiirleri üzerine sevgi şarkılarından Ha Demeden Hayran adlı eseriyle devam ediyoruz.

Programımızda son olarak Jonathan Redburn'un düzenlediği söz ve müziği Ali Ekber Çiçek'e ait Haydar, 14 bin yıl gezdim adlı türküyü sunuyoruz.

TRT Ankara Radyosu Çok Sesli Korosu'nun seslendirdiği eserleri dinlediniz. Haftaya yeniden buluşabilmek dileğiyle. Programı hazırlayan Aytül Akalın, teknik yapımda Mehmet Acar, ses kayıtta Ayşe Koyuncu ve spikeriniz ben İmren Olgun. İyi günler dileriz.

0: Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e, coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.
1: TRT Radyo 3 sunar. Pervane. Her hafta bir tema etrafında dünyanın dört bir yanından ritmik ve özgün müzikler eşliğinde 59 dakika süren bir yolculuğa çıkıyoruz TRT İstanbul Radyosu stüdyolarında. Havva Avcı Bahadır'ın hazırladığı Pervane programı her cuma saat 15'te TRT Radyo 3'te.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Doğu'nun Batı Yüzü programına hoş geldiniz. Bugünkü programımızda sizi Antik Mısır'a ve 19. yüzyıl İtalya'sının opera kulislerine götürüyoruz. Konumuz opera tarihinin en görkemli eserlerinden biri olan Ayda. 1860 yılında Mısır Hidivi İsmail Paşa Giuseppe Verdi'den Süveyş Kanalı'nın açılışı şerefine bir marş yazmasını istemişti. Ancak büyük besteci bu daveti geri çevirdi. Sonradan Paris'teki Opera Komik'in direktörü Camille Deloche, Mısır bilimci Auguste Mariette tarafından hazırlanan operanın konusunu Verdi'ye sunduğunda, Verdi'nin bu katı tutumu büyük bir coşkuya dönüştü. Ancak çok ilginçtir ki yaygın inanışın aksine Kahire Opera Binası Ayda ile değil, 1 Kasım 1869'da Verdi'nin bir başka eseri olan Rigoletto ile açıldı. Şimdi Ayda'nın muhteşem uvertürünü ve ardından Celeste Ayda aryasını Claudio Abbado'nun yönettiği Teatro alla Scala Orkestrası ve Placido Domingo'dan dinleyeceğiz.

Aida Operası'ndan Preludio ve Celeste Aida aryasını Claudio Abbado'nun yönettiği Teatro alla Scala Orkestrası ve Placido Domingo'dan dinledik. Peki Verdi'yi bu eseri yazmaya tam olarak ne ikna etti? Ünlü besteci 1870 baharına kadar bu yeni opera üzerinde çalışmaya ikna olmadı. Söylentilere göre eğer teklifi nihai olarak reddederse, siparişin en büyük rakibi Richard Wagner'e gideceğini öğrendiğinde tam olarak kararını verdi. Müzik üzerinde çalışmalar Ağustos 1870'te başlasa da o kış planlanan prömiyer imkansız hale geldi. Çünkü Fransa-Prusya Savaşı ve Paris kuşatması nedeniyle Paris'teki terzilerde dikilen kostümlerin Mısır'a gönderilmesi engellendi. Bu zorunlu gecikme Aida'nın dünya prömiyerinin bir yıl daha ertelenmesine sebep oldu. Şimdi Aida karakterinin Ritorno Vincitor aryasını Claudio Abbado'nun yönetimindeki Teatro alla Scala Orkestrası ve Katia Ricciarelli'den dinleyeceğiz.

Ayda karakterinin Ritorno Vincitor aryasını Claudio Abbado yönetimindeki Teatro alla Scala Orkestrası ve Katya Ricciarelli'den dinledik. Uzun süre ertelenen premier için nihayet 24 Aralık 1871'de Kahire Opera Binası'nda görkemli bir gala gecesi düzenlendi. Verdi bu temsili bizzat yönetmedi. Orkestrayı sadık dostu Giovanni Bottesini'ye emanet etti. Besteci tüm enerjisini 8 Şubat 1872'de La Scala'da yapılacak Avrupa premierine saklıyordu. Verdi için gerçek premier Milano'dakiydi. Çünkü Kahire'deki izleyici kitlesi eleştirmenler, diplomatlar ve yüksek bürokratlardan oluşuyordu. Oysa Verdi eserini gerçek müzikseverlerin ve uzmanların önünde sunmak istiyordu. Şimdi Ayda'nın ikinci perdesinden Gloria Allegretto, meşhur Grand March ve bale müziğini Claudio Abbado yönetimindeki Teatro alla Scala korosu ve orkestrasından dinleyeceğiz.

Aydan'ın ikinci perdesinden Gloria Allegretto, meşhur Grand Marş ve bale müziğini Claudio Abbado yönetimindeki Teatro alla Scala Korosu ve Orkestrası'ndan dinledik. Aydan'ın metni libretto, şair Antonio Ghislanzoni, Camille Deloche ve bizzat Verdi'nin gözetiminde Mariette'in konusu üzerine şekillendi. Hidiv'in isteği netti. Antik Mısır'ın tarihi tasvirlerine ve görsellerine dayanan gerçekçi bir Mısır operası. Yayıncı Giulio Ricordi, Verdi'ye Antik Mısır'ın sadık bir yeniden inşası için tonlarca belge sağladı. Ancak Verdi bunlara pek aldırış etmedi. Ayda Mısır'la ilgili bilimsel bir çalışmadan ziyade egzotik, büyülü ve zaman dışı romantik bir vizyonla ortaya çıktı ve Batılıların da kendi ön yargılarını ve hayallerini bulabileceği bir dünya olarak tasarlandı. Hatta Ayda'nın vatanı için döktüğü gözyaşlarının o dönem baskı altında olan İtalyan vatanseverlerin feryatlarını sembolize ettiği düşünüldü. Şimdi operanın üçüncü perdesinden Qui Radames Vera ve Cel Mio Padre aryalarını Claudio Abbado yönetimindeki Teatro alla Scala Orkestrası'nın eşliğiyle Katia Ricciarelli ve Leo Nucci'den dinleyeceğiz.

Operanın üçüncü perdesinden Qui Rademus Verra ve Cel Mio Padre aryalarını Claudio Abbado yönetimindeki Teatro alla Scala Orkestrası'nın eşliğiyle Katya Ricciarelli ve Leonucci'den dinledik. Ayda denince akla gelen en büyük prodüksiyon ünlü yönetmen Franco Zeffirelli'ye aittir. Zeffirelli'nin 1963'te La Scala için yarattığı sahneleme operanın romantik egzotizmini zirveye taşıdı. 2001 yılında ise Verdi'nin memleketi Busseto'daki minicik sahnede Aydina adını verdiği prodüksiyonla bir mucize yarattı. Zeffirelli bu küçük sahne için her şey büyüteç altındaymış gibi görünüyordu. Dokunaklı aşk hikayesinin duygusal etkisi sonunda zafer kazandı demiştir. Öte yandan 2002'de Verona Arenası'nda kurduğu devasa sahne Mısır medeniyetinin anıtsallığını da binlerce kişiye ulaştırdı. Şimdi Aydan'ın dördüncü ve son perdesinden Gia il Sacerdati Adunasi aryasını Claudio Abbado yönetimindeki Teatro alla Scala Orkestrası eşliğiyle Elena Obrazova ve Placido Domingo'dan dinleyeceğiz.

Aida'nın dördüncü ve son perdesinden Gia'yı Sacerdati Adunase Aryası'nı Claudio Abbado yönetimindeki Teatro alla Scala Orkestrası eşliğiyle Elena Obrazova ve Placido Domingo'dan dinledik. Aida'nın etkisi öyle büyüktü ki bir başka opera dahisi olan Puccini bile 18 yaşındayken bu eseri dinleyebilmek için Lucca'dan Pisa'ya 20 kilometre yürümüştü. Puccini daha sonra bu deneyimi kendisi için yepyeni bir müzikal bir pencerenin açılması olarak tanımlamıştır. Bugün Nil'in kıyısından ayrılırken Verdi'nin bu eşsiz şaheserinin hala neden dünya sahnelerinin vazgeçilmesi olduğunu daha iyi anlıyoruz. Sizlere Aida'nın eşsiz finali O Terra Addio'yu Claudio Abbado yönetimindeki Teatro alla Scala Orkestrası ve Korosu'nun eşliğiyle Katia Ricciarelli, Placido Domingo ve Elena Obrazova'dan dinleyerek veda ediyoruz. Programı hazırlayan Belgi Karyaoğlu Caytu, sunan ben Hafize Okan, ses kayıtta Semahat Şallı ve teknik yapımda Ahmet Engin. Haftaya aynı gün ve saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Değerli dinleyiciler, bu sabahki programımızda A Rehearsal'ın The Tempest, Fırtına isimli operası var. Eserin uvertürü ile programımıza başladık. Fırtına anlaşılacağı gibi Purcell'ın Shakespeare'in aynı adlı oyunundan esinlenerek bestelediği bir sahne müziği. Eser, Shakespeare'in büyü ve intikam temalarını işlediği Fırtına adlı oyunun dramatik atmosferine uygun olarak zengin melodik ve armonik yapıların yanı sıra çeşitli vokal ve enstrümantal bölümleri içerir. Purcell bu müzikle oyunun duygusal geçişlerini, karakterlerin iç dünyasını ve sahne hareketlerini güçlü bir şekilde desteklemiştir. The Tempest, Fırtına adlı oyunun konusu, Prospero'nun tahtından edilip kızıyla bir adaya sürülmesini ve burada gelişen olayları anlatır. Genelde fantastik bir karakter gösteren eser, yer yer pagan ve mitolojik temalarda taşımaktadır. Purcell'ın müziği bu temaların dramatik ve duygusal yönünü öne çıkartarak izleyiciye etkileyici bir sahne deneyimi sunar. Şimdi eserin ikinci perdesinden bölümler dinlemeye başlayalım. Eseri Aradia Baroque Ensemble eşliğinde sahne sanatçıları seslendiriyor.

Eser, Prospero'nun kardeşi Antonio tarafından Milano dükkalığı tahtından indirilip kızı Miranda ile birlikte bir adaya sürgün edilmesiyle başlar. Prospero için bu olay bir fırsata dönüşür ve adada büyü yeteneğini geliştirir. Yanında iki hizmetkarı vardır. Bunlardan biri adada yaşayan ve vahşi bir yaratık olan Caliban ve ötekisi bir tür ruh olan Ariel. Ariel daha önce adada yaşayan cadı Skorax tarafından hapsedildiği ağaçtan kurtaran Prospero'ya hizmet etmekle yükümlüdür. Yıllar sonra Prospero intikam almak amacıyla denizde seyir halinde olan düşmanlarının gemisini büyüyle batırarak onları adaya getirir. Ariel emredildiği gibi grubun zarar görmeden adaya güvenli bir şekilde ulaşmalarını sağlamıştır. Şimdi 3. perdeden bölümler dinleyelim.

Prospero'nun eski düşmanları ve onların beraberindekiler adada çeşitli maceralara ve karmaşalara sürüklenir. Miranda adaya gelen Ferdinand'a aşık olur ve ikisi arasında saf bir sevgi doğar. Prospero başlangıçta Ferdinand'a zorluk çıkartır. Fakat sonunda Miranda ile evlenmesine izin verir. Ariel'in de yardımıyla Prospero düşmanlarını cezalandırır ve ardından affederek intikam arzusunu bir kenara bırakır. Sonunda büyücülükten de vazgeçer. Adadan ayrılmaya karar verir ve düzen yeniden sağlanır. Bu operada büyü, intikam, affetme, aşk ve uzlaşma temaları ön plana çıkar. Purcell'ın müziği ise bu dramatik olaylara eşlik ederek duygusal ve etkileyici bir atmosfer yaratır. Şimdi operadan son olarak 5. perdeden bölümler dinleyelim.

Değerli dinleyiciler, kalan vaktimizde sizlere Henry Purcell'ın Chaconne adlı eserini sunalım. Bu eser bestecinin yaylı çalgılar için bestelediği barok dönemin karakteristik dans formlarından olan Chaconne geleneğine dayanan önemli eserlerinden biridir. Yaklaşık 1680'li yıllarda yazılan bu eser, zarif melodik süslemeleri ve zengin armonik yapısıyla hem duygusal derinlik hem de teknik ustalık sergiler.

Değerli dinleyiciler, sizlere bu programda Harry Purcell'ın The Tempest yani Fırtına isimli operasını ve Çakoni başlıklı eserini sunduk. Programı hazırlayan ve sunan ben Erhan Altunay. Teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu ile birlikte sizlere güzel bir gün diliyoruz. Gelecek programlarda yine birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.

6000 yıldır konuşulan Türkçemiz, ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört bir yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın seyirci, sayın dinleyiciler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katil İsrail'in 1915 olayları ile ilgili sözde kararına iftira ifadeleriyle sert tepki gösterdi ve cinayet şebekesini kale almıyoruz. Tarihimizde soykırım, katliam, zulüm ve sömürgecilik yok dedi. Kabine toplantısının ardından konuşan Erdoğan, asırlar boyunca mazlum ve mağdurlara güvenli bir liman olduk ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi içindeki kavganın makul zeminden çıktığını söyledi. Erdoğan, geçmişte yaşanan acıların mimarı ana muhalefet, kötü siciliyle hesaplaşmalı dedi. Kabine toplantısının ardından konuşan Cumhurbaşkanı, nifak siyaseti yapılmasına geçit verilmeyeceğini de belirtti. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara zirvesi öncesi Türkiye'nin ittifak için önemine değindi. Rutte, Türkiye, NATO'nun en güçlü ordularından birine sahip dedi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefine varılabilmesi için yasal düzenleme yapılmasının mecburi olduğunu söyledi. Kurtulmuş, çıkarılacak yasa müstakil ve geçici olacak, af niteliği olmayacak dedi. CHP sözcüsü Müslim Sarı, 26 il başkanının ve bazı illerdeki disiplin kurulu başkanlarının görevden alındığını açıkladı. Sarı, görevden alınan il başkanlarından 7'si hakkında tedbirli ve kesin çıkartma yönünde disiplin süreci başlatıldı dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel, meclisteki grup toplantısında yeni parti mesajı verdi. Özel, bir kapı kapanırsa yenileri açılır dedi. Özgür Özel bugün de mecliste çalışma arkadaşlarıyla değerlendirme toplantısı yapacak. CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin ceza davası sürüyor. 6. duruşma bugün Ankara'da 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılıyor. Duruşmada İmamoğlu davasında itirafçı olan Adem Soytekin'in tanık olarak dinlenmesi bekleniyor. Bu arada İmamoğlu davasında da 60. oturum yapılıyor. Bugünkü oturum, dün savunmasına başlayan tutuklu sanık, eski Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'un savunmasıyla sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yılın ilk yarısında 31 ülkeden 197 suçlunun Türkiye'ye iade edildiğini duyurdu. En fazla iade Gürcistan ve Almanya'dan gerçekleşti. Bakan Gürlek, suçla mücadelede uluslararası işbirliğinin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti. Pençe Kilit Harekatı bölgesinde geçirdiği trafik kazası sonrası tedavi gördüğü hastanede şehit olan ulaştırma uzman çavuş Abdurrahman Hilal, Aksaray'da son yolculuğuna uğurlanacak. Karayolları Genel Müdürlüğü, köprü ve otoyol ücretlerinde değişikliğe gidildiğini açıkladı. Yeni ücretler bugünden itibaren geçerli olacak. Otomobiller için geçiş ücreti Osman Gazi Köprüsü ile 1915 Çanakkale Köprüsü için 1170 lira, Yavuz Sultan Selim Köprüsü içinse 110 lira oldu. Ankara-Niğde otoyolu ücreti de 925 lira olarak belirlendi. Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılıklarda sadeleşmeye yönelik yeni adımlar geldi. Buna göre 2023'te başlatılan döviz cinsinden mevduat ya da katılım fonlarının %2,5 kadar Türk lirası zorunlu karşılık tutma yükümlülüğü kaldırıldı. Banka, yabancı para mevduat ve katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarını da 2'şer puan arttırdı. Yeni oran, vadesiz ve bir aya kadar vadeli hesaplarda %32 olacak. Ankara Valiliği sokak hayvanları ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Başkentte 2024 yılında 52 bin sahipsiz sokak hayvanı olduğu tespit edilmişti. Ankara Valisi Yakup Can Bolat, bugün itibariyle toplanan sahipsiz sokak hayvanı sayısının 52 bine ulaştığını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan mutabakatın ardından teknik görüşmelerin yapılıp yapılmayacağı belirsizliğini koruyor. Müzakere süreci için gözler Katar'ın başkenti Doha'ya çevrilirken Tahran'dan mutabakat zaptı tam olarak uygulanmadan masaya oturulmayacağı çıkışı geldi. Washington ise İran'ın aksine görüşmelerin devam ettiğini öne sürüyor. Haberleri dinlediniz.

0: Ver bekleyim.
1: Merhaba sevgili müzik mozaik severler. Ben Caner Beklim. Çarşamba günleri 12 haberlerinin hemen ardından TRT Radyo 3'te İstanbul Radyo Stüdyoları'nda sizlerleyiz. Müzik dünyasının dünü ve bugünüyle. Bugün canlı yayın masasında görevli teknik yönetmenim İhsan Bulut'la birlikteyiz. Özellikle de Rocktown World Müziği. Dileğimiz ve isteğimiz her zamanki gibi daha güzel ve barış dolu bir dünya. Radyo 3 severlerin müzikle dolu saatlerin içinde işte yine müzikle dop dolu bir saat başlıyor. Yaklaşık 54 dakika daha birlikteyiz. Elektronik posta adreslerimiz müzikmozaik@trt.net.tr ve caner.beklim@trt.net.tr. İlham alınacak bir radyo istasyonu olan TRT Radyo 3'te bugün de müziğin iyileştirici gücüne sarılıyoruz. Müzik tarihine yazılmış melodi ritimlerle dop dolu bir müzik mozaik yolculuğu var yine. Zaman tünelinde bazen özgün bazen farklı yorumlar ve müzik mozaik sürprizleri. Açın radyonuzun sesini çünkü bugün stüdyomuzu gümbür gümbür bir şarkıcının ardından hüznün gölgesi sarıyor. Caz, blues ve rock müziği tek bir nefeste eriten o efsanevi grup Blood, Sweat and Tears'ın sesi David Clayton Thomas'ı geçen haftaki programımızın ardından tam bir hafta önce 24 Haziran 2026'da kaybettik. Müzik tarihinin en güçlü baritonlarından biriydi David Clayton Thomas. Sesini duyduğunuzda ayırt etmemeniz mümkün değildi. 84 yaşındaydı aramızdan ayrıldığında ama Kanada'nın zorlu hayatından, zorlu sokaklarından çıkıp müziği kendi gücü olarak kabul etmişti. Ona sığınmıştı. İsyankar ruhunu eline aldığı mikrofonda devrettirmiş ve hepimizin hayatına dokunan ölümsüz şarkılar bırakmıştı. Bugün programımızı tamamen ona, onun hayatına, felsefesine, bize armağan ettiği eşsiz melodileri adıyoruz. Hayatı bir dönen tekerlek gibi gören, ne ekersen onu biçeceğini savunan kendi sözleriyle o muazzam klasikle açıyoruz müzik mozaiği. Söz, müzik ve hatıralar sonsuza dek bizimle kalıyor. İşte karşımızda Blood, Sweat and Tears, David Clayton Thomas, Spinning Wheel.

0: good.
1: Spinning Wheel, Blood, Sweat and Tears'ın o muhteşem rock efsanesi, aslında jazz rock efsanesi TRT Radyo 3'teydi. O kadro, 1969'daki kadro, Blood, Sweat and Tears'ın ikinci kadrosuydu. Yani David Clayton Thomas'ın katıldığı kadro. Steve Katz, Jim Fielder, Dick Halligan, Fred Lipsius, Lev Soloff, Chuck Winfield, Jerry Hyman, Bobby Colombi, hepsinin olduğu o muhteşem bir caz orkestrası havasındaki rock grubuydu. Ve tabii ki Alan Rubin, az önce dinlediğimiz Spinning Wheel'de trompeti çalıyordu. David'in bu yakıcı ve karakteristik sesindeki his sadece yeteneklerinden değil, hayatının en sert yüzüyle erken çocuk yaşlarında tanışmasından geliyordu. İyi bir aile ortamında değildi. Babasıyla her zaman sorunları vardı. Sokak kavgaları, ufak tefek hırsızlıklar ve hapishaneye kadar giden bir gençlik, ilk gençlik. Hapishanede bir mahkumdan hücrede kalan yıpranmış bir gitar onun kurtuluşu oldu. Babasıyla yaşadığı şiddetli çatışmaların ardından geçmişini tamamen ardında bıraktı ve yeniden yaratmaya karar verdi. Hatta David Henry Thomsett doğmadı. İngiltere'de doğmuş, Kanadalı olmasına rağmen. Ve soyadını bizim işte bugün andığımız, saygıyla, sevgiyle andığımız David Clayton Thomas'a çevirdi. Ve

O çocukluğunun acılarından gelen blues ruhu 1970 yılının yeniden yorumuyla, 1969 aslında tam tarihiyle, Haydi Ho'ya yansıyor. Burası TRT Radyo 3. Blood, Sweat and Tears, David Clayton Thomas anıyoruz. Haydi Ho.

Haydi Ho. Blood, Sweat and Tears'tan dinledik. Müzik Mozaik'te, TRT Radyo 3'tesiniz. David Clayton Thomas'u bir hafta önce 84 yaşında kaybettik ama şarkıları, müziği ve bize bıraktığı mirasla aramızda. Toronto sokaklarında kendi tarzını ararken kaderini değiştiren kişi ünlü blues efsanesi John Lee Hooker oldu. Hooker'ın teşvikiyle New York'a gitti önce. Orada Blood, Sweat and Tears'da tanıştı. Grubun ilk vokalisti Al Cooper'dan ayrılınca gruba davulcu Bobby Colombi'nin tavsiyesiyle girdi ve ortaya çıkan kimya tarihi, müzik tarihini, jazz rock tarihini değiştirdi. Öyle ki bu birliktelikten doğan, işte dinlemekte olduğumuz 1969 tarihli, kendi isimlerini taşıyan efsanevi albüm Beatles'ın unutulmaz Abbey Road'unu bile geride bırakarak yılın albümü Grammy'sini kazanmıştı. Şimdi o günlerden TRT Radyo 3'te 3. şarkımız olarak bir Motown klasiği geliyor. Yani yine bir aşk şarkısı ama Blood, Sweat and Tears yorumuyla ve David Clayton Thomas'ın sesiyle. You Made Me So Very Happy.

You Make Me So Very Happy, Blood, Sweat and Tears'dan dinledik. Müzik dünyasında 69'ların sonu 70'lerin başında rock fırtınası eserken nefesli rock, jazz rock'ın zirvesinin tek sahibi Blood, Sweat and Tears'dı. 1969'daki o tarihi Woodstock Festivali'nde sahneye çıkanlar arasında en ünlülerdendi. Ve David Clayton Thomas sadece olağanüstü bir yorumcu değil o sesiyle. Aynı zamanda da harika bir hikaye anlatıcısı ve bestecisi. Kendi yazdığı şarkılarda genellikle güçlü, bazen de tehlikeli karakterleri yaratıyor ve bağımsız karakterler. Tıpkı şimdi dinleyeceğimiz şarkının başrolündeki kadın gibi. Cazın swing ritimleri, rock'ın köşeli hatlarıyla ustaca birleştiriyor David'in kaleminden çıkan bu eğlenceli ve dinamik iş. Blood, Sweat and Tears'dan Lucretia McEvoy.

Lucretia Mack Evil. Evet, Blood, Sweat and Tears'ın eğlenceli şarkılarından birisiydi. 84 yaşında 24 Haziran'da, yani tam bir hafta önce aramızdan ayrılan David Clayton Thomas'ın hayat felsefesinde ölüm bir son değil, yaşam döngüsünün doğal bir parçası. Söz yazarı Laura Nyro'nun henüz 17 yaşındayken kaleme aldığı bir şarkıyla devam edeceğiz. David Clayton Thomas'ın yaşanmışlık çınlayan sesiyle, çığlıkları olan sesiyle birleştiğinde adeta bir yaşam kutlaması şimdi dinleyeceğimiz şarkı. Ve şöyle bir sözü de var: ve ben öldüğümde ve gittiğimde doğacak bir çocuk olacak dünyayı sürdürmek için, diyordu şarkıda. Yaşama, ölüme ve müziğe dair eşsiz bir

dünyayı sürdürmek için diyordu şarkıda. Yaşama, ölüme ve müziğe dair eşsiz bir yorum. Yine Blood, Sweat and Tears'la biraz sonra solo çalışmalarına geçeceğiz. And When I Die.

And When I Die, Blood, Sweat and Tears'tan dinledik. TRT Radyo 3'te Müzik Mozaik, Müzik Mozaik'te David Clayton Thomas'a müzikal saygılarımızı sunuyoruz. Blood, Sweat and Tears'da zirveye ulaştıktan sonra 1972 yılında bu kalabalık ve müzik makinesinin önemli bir çarkı olmak istemiyorum, kendi ishal yolculuğuma, solo kariyerime odaklanmak istiyorum diyerek gruptan ayrıldı. Tekrar geri dönecekti ama genelde bu tip kararlarda olduğu gibi ve yepyeni bir sayfa açtı. Kendi içine döndü, müzikal kökleriyle ve endüstrinin acımasız yüzüyle hesaplaştığı bir dönem oldu. Güzel eserler yazdı. İşte Tequila Sunrise.

1972 albümünde adı ve seçtiğimiz şarkı müziğe duyulan özlemi anlatan şarkı Yesterday's Music, David Clayton Thomas.

Yesterday's Music 1972'den geldi ve şimdi David Clayton Thomas'un solo yolculuğuna odaklanıyoruz. Programın sonunda Blood, Sweat and Tears'ten bir şarkı daha dinleyeceğiz. İngiltere'de doğmuştu, 13 Eylül 1941'de geçen hafta 84 yaşında aramızdan ayrıldı. Annesi piyanistti, babası 2. Dünya Savaşı'nda Kanada'dan gelmiş bir Londra'da savaşan bir askerdi. Savaştan sonra da Kanada'ya yerleştiler ama babasıyla her zaman sorunları oldu. 14 yaşına geldiğinde de evden ayrılmıştı ve hayatta kalmak için çok serserilik yaptı ve birkaç kez tutuklandı. Ama bu sesi, bu müziği, bu besteleri hapishanelerde, ıslah evlerinde geçen hayatına rağmen aramıza katabildi. Evet, bütün bunları niye söyledim? Tekrar programın başında da söylemiştim. David Clayton Thomas'ın sesi yıllar içinde şarap gibi olgunlaştı. 2015'te çıkardığı combo albümü kendi grubuyla müzikal köklere ve standartlara dönüştü. Oradan iki şarkı dinleyeceğiz. Önce Charlie Chaplin'in hayat ne kadar zor olursa olsun gülümsemeyi unutmamak gerektiğini hatırlattığı şarkısı Smile ve ardından da Eden Abez'in yazdığı Nature Boy, David Clayton Thomas.

Smile ve Nature Boy, David Clayton Thomas'u 2015'teki Combo albümündeki grubuyla birlikte dinledik. Ondan fazla solo albüme imza attı. Uzun yıllar sahnede, turnelerde o devasa sesini bizlerle buluşturdu. Müzik dünyasındaki bu sarsılmaz duruşu ona Kanada Müzik Onur Listesi'nin kapılarını açtı. Ve David Clayton Thomas sadece müzik tarihine bıraktığı mirasta değil, ardında bıraktığı kızları Ashley ve Christine'e de bu dünyadaki izini ölümsüzleştirdi. Yıllar geçse de David Clayton Thomas, o muhalif, dünyayı sorgulayan ve adaletsizliklere ses çıkaran genç çocuğu hiç yaşlandırmadı. 2020'de Say Something albümüyle tam adının hakkını vererek bir şeyler söyle diyordu dinleyicisine. Küresel ısınmadan politik yozlaşmaya kadar dünyanın dertlerini dert edinmişti. Hırsın, açgözlülüğün insanlığı nasıl zehirlediğini Yunan mitolojisindeki Kral Midas metaforuyla anlatıyordu. Kendi bestesi olan şarkıda da dokunduğu her şeyi altına çeviren ama sonunda yalnızlığa mahkum olanların modern bir eleştirisini duyuyoruz. King Midas, David Clayton Thomas.

King Midas, Kral Midas'ı David Clayton Thomas söyledi. Ve geldik efsanevi David Clayton Thomas'a veda ettiğimiz, müzikal saygılarımızı sunduğumuz müzik mozaiğin sonuna. İngiltere'de doğan, Kanada'nın arka sokaklarında hırpalanan, hapishanedeki yalnızlığını eski bir gitarla yeniden yaratıp dünyanın en büyük sahnelerine tırmanan bir adam David Clayton Thomas. Bir hafta önce 24 Haziran'da 84 yaşında aramızdan ayrıldı. Bize yine sesi gibi devasa bir miras bıraktı. Veda ederken yine onun en parlak dönemine, Woodstock yıllarına, Blood and Sweat and Tears dönemine dönüyoruz. Billie Holiday klasiği God Bless the Child, insanın kendi ayakları üzerinde durmasını kutsayan sözleriyle David'in kendi kaderini kendi elleriyle yazan hikayesine yazılmış çok güzel bir epilog, kapanış. Müziğin var oldukça sen hep buralarda olacaksın David Clayton Thomas. God bless the child.

Müzik Mozaik'te bugün kılavuzumuz Müzik Mozaik meleği David Clayton Thomas oldu. Bu hafta da umut ve sevgi dolu şarkılar dinledik. Yurtta barış, dünyada barış diyen atamızın izindeyiz. Dünyadaki tüm canlıların barış ve uyum içinde yaşamasını diliyoruz. Daha güzel bir dünya ulaşmak her zaman elimizde sevgili dinleyiciler. Gelen her gün ve aldığımız her nefesle beraber yaşam yeniden başlıyor.

Elektronik posta adreslerimiz müzikmozaik@trt.net.tr ve caner.beklimet@trt.net.tr. Her çarşamba TRT Radyo 3'te 12 haberleri biter bitmez biz buradayız. Pop müzik dünyasının dünü ve bugünüyle Müzik Mozaik'te. TRT İstanbul Radyosyalarında bugünkü canlı yayında teknik yönetmenim İhsan Bulut bizimleydi. Müzik Mozaik'i hazırlayan ve sunan ben Caner Beklim. Yayında emeği geçen tüm arkadaşlarımla birlikte hoşça kalın diyorum. Soluk alabildiğimiz tek gezegende müzik ve barış dolu günler, geceler.

0: Büyük senfoniler.
1: Mutlu bir çarşamba günü diliyoruz hepinize sevgili dinleyenlerimiz. Sıcak havaların arttığı, ısının bayağı yükseldiği bu günlerde sıcak ve güzel bir senfoniyle sevgili Cemilcan Deli Orman'la birlikte sizinle birlikteyiz.
2: Herkese merhabalar tekrar.
1: Efendim bugün gerçekten büyük bir senfoni var. Benim yıllardır dinleyicilerim bilirler, bazı eserleri ayrı bir severim. Rahmaninov'un birinci senfonisine olan düşkünlüğümü bilen dinleyiciler vardır. Bugün sevgili maestro da aynı fikirdeydi. Sevdiği ve çok beğendiği bir eserdi. Ortak düşüncemiz olarak bu güzel senfoniyi, gençlik senfonisini ilginç hikayesiyle birlikte bunu mutlaka anlatalım. Ya sen anlat ya ben anlatayım.
2: Olur.
1: Karşınızdayız sevgili dinleyenler. Evet, önce sözü maestro'ya vereyim, başlasın.
2: Şimdi şöyle, ben biraz daha gerçekçi konuşayım. Sen güzel bir açılış yaptın ama gerçeği dinleyicilerimize anlatmak istiyorum. Bu sefer ilk defa bu programda ben sana soracağım, neden bu senfoniyi seçtin diye. Hep sen bana soruyorsun neden bu senfoni maestro. Efendim şöyle oldu, Rahmaninov'un birinci senfonisi gerçekten çok bilinmeyen, çok nadir çalınan eserlerden bir tanesi. Benim de repertuarımda olmayan bir eser. Hiç bugüne kadar da derinlemesine bakmadığım bir eserdi. O yüzden teşekkür ediyorum. Bana da fırsat oldu. Eseri derinlemesine inceleyebildim ve şok oldum gerçekten. Yani tespitlerin çok doğruymuş eser hakkında. Çok çarpıcı bir eser. Dolayısıyla ben sana sorarak başlamak istiyorum. Neden bu senfoniyi seçtin?
1: Vallahi soruları ben sorunca çok çok zor oluyor.
2: Bu senin senfoni.
1: Öğrencinin evet. Soru sorması gibi. Şimdi zor bir soru. Abi. Gerçekten bu soruyu soracağını da bilmiyordum maestro'nun.
2: Evet.
1: Kızardın mı abi?
2: Biraz. Rolleri değiştik.
1: Evet, roller değişti. Neden bu eseri çok sevdim? Çünkü Rahmaninov'u gerçekten çok seviyorum ve Ormandi'nin, Eugene Ormandi'nin Amerika'da vermiş olduğu bir söyleşiyi okurken çok küçük yaşlarımda o zaman Rahmaninov'a nasıl yaklaşılması gerektiğini, Rahmaninov'un nasıl bir besteci olduğunu anlatırken bu birinci senfoni geçti orada. Evet. Hikayesi çok güzel ve çok önemli bir eserdir dedi ve Rahmaninov'un teknik olarak değerlendirilmesi bir tarafa, mutlak duygularının çok iyi anlaşılması, o duyguları hissetmek, onunla empati yapmak zorundadır dedi. Evet. Orkestra ve şef, o zaman Rahmaninov ortaya çıkar dedi ve orada birinci senfonisini verince biz tabii ikiyi dinliyoruz o zamanlar. Ben birinci senfoniyi şans eseri de, büyük bir şans eseri, Ormandi'nin yorumuyla dinledikten sonra çok etkilendim. Çünkü Rahmaninov'un her şeyi var burada. Duygularını görürsünüz,
2: evet.
1: Coşkusunu görürsünüz, dini inanışlarını, yaklaşımlarını görürsünüz. Her şey var ve Opus 13 çok küçük yaşta yazmış, hikayesi de var.
2: Evet.
1: Aslında iki piyano için yazılmış bir eser. Sonra iki piyano için düzenlemesi bulunuyor. Çünkü hikayesini de bir ara anlatayım şimdi. Hemen sözü uzatmadan sana vereceğim. İlginç de bir hikayesi var. Rahmaninov'un beste

0: besteciliği, bestelemeyi bırakıp tamamen sayfayı kapatıp kenara çekildiği bir eser.
1: Üç
0: Bu
1: sene.
0: eserin ilk yorumundan
1: Evet.
0: sonra.
1: Evet.
0: Maestro'yu dinleyelim. Bakayım eksik kalan bir taraf kalırsa ben
1: Ya şöyle,
0: tamamlarım.
1: gerçekten teşekkür ederim. Çok benim için de iyi bir yolculuk oldu bu esere en baştan bakmak. Şöyle şaşırtıcı oldu benim için bu esere yeniden bakıyor olmak. Hiç Rahmaninov gibi, yani Rahmaninov gibi ama bir senfoni gibi değil eser. Yani bir senfoni gibi dinleyemedim eseri ve tabii analiz edince birçok kilit noktası var eserin ama bence bir opera gibi yazmış eseri.
0: Evet.
1: Yani senfoni gibi değil, çok çarpıcı bir eser dinleyeceğiz. Şeyi de çok iyi anlıyorum, neden programlara alınmadığını da bir şekliyle, çünkü çok iyi çalınması gereken bir eser.
0: Evet.
1: Yani sahnesiz, sözsüz, dekorsuz, ışıksız bir opera gibi eser. Anlatabiliyor muyum ya, bunu
0: Güzel bir
1: cazip,
0: ifade,
1: evet yani
0: evet.
1: cazip hale getirmek için çok yüksek bir performans sergilemek lazım. Bir de Rahmaninov'u iyi tanımak lazım. Yani orman de diyorsun, işte program başlamadan önce keşke o şey anekdotları da anlatsan. Yani Rahmaninov'la beraber çalışması,
0: Evet.
1: efendime söyleyeyim, partisyondan ziyade besteciye bir gönül bağıyla
0: Evet.
1: bir köprü kurması eserle, işte bu senfoni için önemli. Çok da iyi bir kayıt çıkmış, dediğin gibi
0: Çok
1: çok
0: çok güzel.
1: çarpıcı bir kayıt.
0: Evet, emsalsiz bir kayıt.
1: Nefis nefis yani. Ve açıkçası ben çok şaşırttı birinci senfoni beni, ve ben nasıl bu eseri hani bugüne kadar böyle yani bir şeyde bırakmışım, tozlu raflarda bırakmışım diye düşündüm. Çok da istiyorum programa koymak ileride bir zaman dilimi içinde. Buna
0: Zor da bir
1: cesaret
0: eser değil
1: edip,
0: mi? Ya
1: zor.
0: teknik anlamda da bir
1: Öyle.
0: analizini alalım mı senden?
1: Şöyle, teknik anlamda gerçekten zor. Çok acelitesi çok olan bir eser. Efendime söyleyeyim, uzun cümleleri olan bir eser. Fanfarları çok güçlü olan bir eser. Ve en önemlisi, dediğim gibi, sessiz, sözsüz, dekorsuz, renksiz bir opera gibi. Yani bunu iyi yapmak çok zor. Ama iyi yaparsan da etkili. Şimdi zaten dinlerken bu kayıttan mutlaka bizimle hemfikir olacaklardır. Ya Rahmaninov benim için, ikinci senfonide anlatmıştım ya, Ivanovka.
0: Evet.
1: Yani orayı gerçekten fırsatınız olursa görün. Eğer Moskova'ya giderseniz 3 saat, 4 saat, muhteşem bir kasaba. Muhteşem bir köy. Orada Rahmaninov'un mabedi var, çiftliği var orada. Orası Rahmaninov'un mabedi. Ve bu eseri Ivanovka'da yazmış, değil mi?
0: Evet.
1: Ya inanamadım. Ivanovka'ya dair eserde hiçbir şey bulamadım, biliyor musun? İkinci senfoniyi çok örtüştürmüşüm. Biraz beni de şey yaptı. Yani bendeki Rahmaninov algısını da böyle az buçuk değiştiren bir çalışma oldu bu birinci senfoni. O
0: Hı.
1: yüzden çok güzel, heyecan verici bir şey oldu. Yolculuk oldu benim için bu senfoni.
0: Kısaca hikayesini de anlatayım
1: Haydi
0: müsaade
1: anlatalım.
0: edersen. Şimdi
1: Tabii.
0: 1895'te mezun olduktan sonra Aleko ile birlikte bir
1: Operası.
0: ismi
1: Evet.
0: duyuluyor. Sonra bu senfoniyi yazıyor. Yazdıktan sonra da bunu Glazunov yönetecek. Fakat Glazunov iyi bir besteci, fakat o dönemden gelen yorumlarla söylüyorum, tabii benim fikrim değil, Glazunov iyi bir şef değil. Ve de ciddi anlamda orkestranın başına sarhoş çıkıyor.
1: Evet.
0: Bir de
1: Tüm kaynaklar böyle
0: evet,
1: yazıyor. Evet.
0: alkollü çıkıyor ve sonra bir yorum. Artık onun nasıl olduğunu, müzisyenlerin ve şefin sevmediği bir eser. O kadar ağır eleştirilere uğruyor ki, hani cehennemde bir ödül töreni, hani cehennem bir senfoni ısmarlasa bu eser cehennemde bu ödülü alır diyor Cesare Cui.
1: Ancak cehennemde ödül alırsın.
0: Aa, evet, yani
1: Evet.
0: şimdi
1: Çok fena.
0: bu
1: Fena.
0: kadar ağır eleştiriler ve
1: Evet.
0: besteciyi bu gerçekten yıkıyor ve kapatıyor sayfayı. Sonra
1: Evet.
0: işte psikiyatrist doktor Dahl ele alıyor, işte hipnozlar,
1: Hipnoz. Evet.
0: terapiler, ikinci piyano konçertosuyla Rahmaninov tekrar geri dönüyor. Yani Doktor Dahl olmasa Rahmaninov bu birazdan dinleyeceğiniz eserle gömülmüş olacaktı.
1: Bak, Rahmaninov'un notlarından tekrar okumak istiyorum o döneme dair. 3 sene, dediğin gibi, kayıp kendisi. Diyor ki, gelecek hakkında düşünemiyorum. Kendime olan inancımı tamamen yitirdim. 3 yıl geçti ve tek bir nota bile yazamadım.

0: Sanki müzik benden uzaklaştı. İçimde daha önce konuşan o ses artık susmuş gibi. Hayatımda ilk kez besteci olup olmadığımı gerçekten sorguluyorum.
1: Yani bir besteciye şu sözler söylettirilir mi? Üstelik de meslektaşları tarafından.
0: Ve
1: Çok
0: böylesine güzel bir
1: acımasız yani.
0: senfoni
1: Evet
0: sonrası.
1: ya.
0: Evet,
1: Evet yani.
0: korkunç.
1: Bu eser son dönemlerde sevgili dinleyenlerimiz dünya müzik hareketlerini de takip ettiğimiz zaman son dönemlerde orkestra programlarına sıkça girmeye başladı.
0: Evet.
1: Seslendirilmeye başladı. Çünkü ikinci senfoni o kadar çok seslendirildi ki artık insanlar
0: Bıktık,
1: bıktılar.
0: gerçekten
1: Evet
0: bıktık,
1: işte
0: evet.
1: Carmina Burana'ya döndü. Yani bir turne
0: Onu hiç
1: olunca
0: konuşmayalım. Evet.
1: turne olunca
0: Evet.
1: ikinci senfoni konur. Bir
0: Evet.
1: orkestranın yurt dışı turnesine konur, yurt içi turnesine konur. Derken aslında dört senfoni sahibi besteci. Birinci, ikinci,
0: Evet.
1: üçüncü senfonileri var. Bir de Çanlar Korolu senfonisi var bestecinin. Ama bir bestecinin her şeyiyle kendini ifade ettiği en güzel eserlerinden biri. Ha sonra ne oluyor? Bu masasının üstüne bırakıp gidiyor notaları. Fakat o notalar yok oluyor.
0: Kaybolmuş değil mi?
1: Evet,
0: Evet.
1: yıllar
0: Evet.
1: sonra Leningrad Konservatuvarı'nın kütüphanesinde iki piyano versiyonu, iki piyano için yazılmış
0: Evet.
1: versiyonu çıkıyor ve ondan sonra bugünkü dinleyeceğimiz şekilde revize edilerek gündeme geliyor ve 1941 yılında Eugene Ormancı tarafından seslendirilen bir senfoni. İstersen birinci bölümle
0: Bence
1: bir
0: başlayalım,
1: girelim.
0: sonra konuşalım. Evet.
1: Dinleyicilerimiz de neymiş bu sabahtan beri ballandıra ballandıra anlattığınız senfoni bir
0: Evet.
1: tınısını duyalım
0: Hadi bakalım.
1: diyecekler, duyalım.

0: Evet, heyecan verici bir bölüm. Rachmaninoff 1. Senfoni 1. bölümü sunduk. Ormandy Philadelphia'yı yönetti. Evet maestro.
1: Evet, bir yandan da partisyondan da takip ediyorum heyecanla eseri. Gerçek

0: gerçekten çarpıcı bir yani şey anlatabiliyorum değil mi? Yani operatik olan şeyi hep beraber hissedebiliyoruz sanıyorum. Ya aradaki o doğu şeyleri değil mi? Aralıkları oryantal aralıklar, çingenevari şeyler, böyle baharatlı tınılar. Çok ilginç, değil
1: Yani
0: mi?
1: şu eserin birinci bölümünü bir
0: Evet.
1: senfonik şiir olarak yazsa
0: Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle.
1: hiç şey olmazdı.
0: Evet.
1: Abes kaçmazdı. Yani şey olurdu. Bir senfonik şiir olarak geçebilirdi
0: Evet,
1: yani.
0: bestecinin iki takıntısı var. Bunu söylemek isterim. Rahmaninoff'u anlamak için eserlerinde bulacağımız şifreler çok önemli. İki takıntısı var Rahmaninoff'un. Çanlar, biliyorsun, çan takıntısı var.
1: Evet.
0: Ivanovka'da da çalışma odasında devasa bir çan var. Gerçek bir çan takıntısı var bestecinin. Şimdi çan sesini duyabiliyoruz. O çınlamaları, o vuruşları duyabiliyoruz eserlerin hepsinde. Hani çanlar senfonisini söylemiyorum. Özellikle bu eserde sıklıkla duyabiliyoruz.
1: Şeyi de
0: Her
1: seviyor.
0: bölümde.
1: Gong da çok seviyor.
0: Gong,
1: Ha.
0: çan aynen. Böyle bir takıntısı var. Bir de dies irae motifini çok kullanıyor ki bu eser ben şaşırarak takip ediyorum. Tamamen bu motif üzerine kurulmuş. Her bölüm bu motifle açılıyor. Dies irae nedir? Bir gazap günü, kıyamet günü olarak geçer. O günü anlatan bir yapısı var. Çok basit bir aslında yapısı var. Di ra di ra di ra di ra di ra aşağı giden böyle bir şey vardır. Her açılışta bunu diyoruz. Dies irae motifini.
1: Evet.
0: Ve Dies irae motifini işliyor. Gazap günü, kıyamet günü. Neden böyle bir şey seçtiği üzerine de düşünüyorum açıkçası. Bu şeyi başına Anna Karenina'daki şeyi almış ya. İncil'den o bölüm. İntikam benimdir. İntikamı ben alırım diyen o bölüm. Değil mi? Onu koymuş
1: Evet.
0: partisyonun başına. Çok ilginç buluyorum ben bunu. Yani adeta eserin kaderini de belirlemiş gibi, değil mi? Böyle bir
1: Hangi duygularla yazdığını bilmiyoruz, biliyor musun? Kendi de
0: çok
1: açıklamıyor
0: ilginç.
1: ama
0: Evet.
1: altı dolu bu işin.
0: Evet, altı dolu bu işin
1: Evet.
0: kesinlikle. Ya bir de şunu söylemek istiyorum. Gerçekten oturup düşünelim hep birlikte. 20 yaşında
1: Ya.
0: böyle bir eser yazmak ya. Değil mi? Instagram yok, TikTok yok. Yani boomer gibi konuşmak istemiyorum ama bir düşün gerçekten. Yani bu nasıl bir derinliktir ya? Nasıl bir anlayıştır? Hani böyle bir derinliği var insanların. O yüzden hayranlık uyandırıcı. Böyle her bir bölüm bu Dies Irae motifiyle açılacak. Dediğim gibi Rahmaninoff'un birçok eserinde bu motifi buluyoruz. Bir
1: Tabii.
0: imza gibi. İşte böyle.
1: İkinci bölümü
0: Haydi
1: dinleyelim
0: bakalım.
1: hemen.

0: Sergei Rachmaninov 1. Senfoni 2. bölüm. Süremiz dolayısıyla 3. bölüme geçeceğiz ama son bölüm çok güzel bir bölüm olduğu için
1: hepsini verelim.
0: Hepsini tabii. verelim istiyoruz. 3'ten biraz kesinti yapacağız, kusura bakmayın. Evet, maestro.
1: Evet, dinlerken şunu düşünüyordum. Yani bu eseri iyi çıkartmak için gerçekten bir orkestra şefinin müzisyenleriyle birlikte her an böyle atik bir şekilde tam konsantre eserin içinde olması lazım. Özellikle orkestra şefinin orkestraya atmaca gibi dedin. Çok
0: Evet.
1: güzel söyledin. Yani çok kontrollü, böyle hiç boş bırakmadan orkestraya, ritme, çıkan tınıya hakim olması lazım. Rachmaninov 2'nin tam tersine.
0: Daha rahat değil mi? Demek ondan kaçıyorlar.
1: Aynen.
0: Birden.
1: Bir yandan da biz de dinlerken annem de tabii programı dinliyor. Bana Tambov'daki resimleri göndermiş. Onu gösterdim. Vefa Bey de diyor ki hakikaten burada yazmış olamaz bu eseri diyor.
0: Çok
1: İşte
0: güzel.
1: Doğa çok güzel.
0: Bu bölümü yazmış olabilir dedi.
1: Şimdi bu bölümü yazmış olabilir. İstiyorsan direkt geçiş
0: Hemen
1: yapalım, hadi
0: dinleyelim.
1: bakalım.

0: Evet, üçüncü bölüm biraz daha doğaya yakın. Benim hep Ivanovka resmini çiziyorum. Rahmaninov'u incelerken çok önemli olduğu için biraz daha oraya yakın, biraz daha kendi içinde. Ama şunu düşünüyorum, empati yapalım karşılıklı. 22 yaşındasın, Çaykovski'nin büyük bir desteği var. Operanı yazmışsın, bitirmişsin, parlayan bir yıldız olacaksın. Ve çiftliğinde böyle bir ilk senfoni, ilk büyük başyapıt yazmak istiyorsun. Çok büyük bir gayret gösteriyor. Yani içine her şeyi koymuş senfoninin. İnanılmaz bir şey. Yani çok gayret var senfoninin içinde. Haksız mıyım? Belki biraz da bu. Yani orkestrayı, premierde orkestrayı zorlamış olan belki de biraz bu. Çok şey yok mu içinde sence?
1: Ben sana bir soruyla cevap vereyim
0: Tamam.
1: bu soruna.
0: Peki.
1: Eğer Rahmaninov'un bu senfonisi çok beğeni alsaydı,
0: Evet.
1: acaba Rahmaninov'un yazı dili farklı olur muydu? Çünkü bundan sonra ikinci
0: İkinci
1: piyano
0: piyano
1: konçertosu
0: konçertosunu yazacak ki
1: farklı
0: nefis.
1: bir şey
0: Evet.
1: çıkmış. Çok muhteşem bir eser ama
0: Evet.
1: acaba beğenilseydi, çok alkışlansaydı bu tarzla nereye giderdi? Çok
0: Vallahi
1: merak
0: bir şey
1: ediyorum.
0: söyleyeyim mi? Harika bir soru sordun. Cevabı bende net. Kesinlikle böyle olmazdı
1: Değil
0: müzikleri. Evet. İyi ki başarılı olamamış bununla.
1: mi?
0: Yani bu keşke son eserlerinden birisi
1: Değil mi?
0: olsaymış da böyle
1: Evet.
0: bir imza eseri gibi. 22 yaşında yani çok gayret göstermiş bu eser için. İçine çok şey koymuş. Ondan sonra tabii ki Rahmaninov dili başka bir dil. Yani
1: Başka
0: ikinci
1: bir
0: piyano konçertosu
1: evrilmiş
0: muazzam.
1: yani, evet.
0: Evrilmiş, evet.
1: Evet. Ama bu farklı. Bu çok
0: Evet.
1: güzel bir dil.
0: Evet.
1: Son bölüm BBC'nin haber şeyinin, programının
0: Peki.
1: jingle'ıydı.
0: Peki.
1: Ve çok ünlüydü. Millet de nereden buldu bunu diye de sormuş BBC'ye. O zaman merak ettiğim zaman araştırmıştım.
0: Evet.
1: Bir haber jingle'ıydı bu.
0: Peki.
1: Son bölüm çok görkemli, müthiş bir bölüm.
0: Öyle.
1: Dinliyoruz.

Sevgili Radyo 3 dinleyicileri, TRT İzmir Radyosu stüdyolarından merhaba. Sizleri bugün yalnızca bir aşk hikayesiyle değil, aynı zamanda toplumun kimlik ve şiddet üzerine güçlü bir eleştiri niteliği taşıyan bir müzikalle bir araya getireceğiz.

1950'li yılların New York'unda yaşayan ve iki çetenin çatışmasını anlatan bu müzikal, Amerikalı gençlerle Porto Rikolu göçmenler arasındaki husumeti yansıtır. Bu çatışma üzerinden işlenen ana temanın ilki, ön yargı ve ayrımcılık olarak göze çarpar. Bu yılların yeni dünyasında insanlar birbirlerini birey olarak değil, ait oldukları grup üzerinden değerlendirmektedir. Aslında daha başlara gidersek, göç ve kimlik sorununun öncelik taşıdığını görürüz. Müzikaldeki Porto Rikolu karakterler, yeni bir ülkede kendini kabul ettirme mücadelesindedir. Daha geniş bir açıdan bakıldığında, yoksulluk ve dışlanma en önemli faktörlerin başında gelir. Gençlerin çetelere yönelmesinin altında ekonomik ve sosyal dışlanmışlıkla karşılaşırız. Bu yeni toplum içindeki kuşaklar arası iletişimdeki başarısızlık ve yetişkin neslin gençlerin sorunlarını çözmekte yetersiz kalması, polis, aile ve toplum arasındaki çatışmayı körükler. Sevgili dinleyiciler, şimdi söz konusu müzikale bir giriş yapalım. Karşınızda West Side Story, Batı Yakası'nın hikayesi.

Birazdan Batı yakasının hikayesine devam edeceğiz. Leonard Bernstein'in 1957'de sahnelenen ve 1961 yılında da sinemaya uyarlanan West Side Story müzikali, Romeo ve Juliet hikayesinin 1950'lerin Amerika'sına uyarlanmış halidir. Öykü, iki rakip çete olan Jetler ve Sharklar arasındaki çatışmanın ortasında filizlenen Tony ile Maria'nın aşkıdır. Klasik caz ve Latin Amerika ritimleriyle müzikleri birleştiren Bernstein, aşkla nefretin çatışmasını, bireyin toplum baskısı karşısındaki özgürlüğünü ve trajik kader temasını sorgular. Bunu yaparken de göçmenlik, etnik önyargılar, yoksulluk, gençlik arasındaki şiddet ve dışlanma temalarını işler. Tony ve Maria birbirlerini severler. Ancak toplumun dayattığı kimlikler onların bu bireysel seçimlerini adeta boğar. Özgür irade ve kader açısından bakıldığında ise karakterler kendi seçimlerini yapmaya çalışsalar da nefret döngüsünün onları trajik bir sona götürdüğünü görürüz. Varoluşçu ve toplumsal felsefede sıkça ele alınan temalardan biri, insanların kendilerini tanımlayabilmek için karşılarında bir düşman yaratmasıdır. Aralarındaki çatışmanın bir kazananı yoktur aslında. Ortaya konan nefret hem kurban hem de uygulayanı yok eder. Batı yakasının hikayesinde insanları, etnik kökenleri ve grupları ayıran konu sadece ve sadece ön yargılardan yüz bulur. Sevgi ve karşılıklı anlayış mümkün olsa da toplum nefret üretmeye devam ettiğinde bireylerin mutluluğu trajediye dönüşebilir. Yani kader, insanların ortaya çıkardığı toplumsal koşullardır aslında.

varoluşçu açıdan bakıldığında Tony karakteri oldukça dikkat çekicidir. Çete kimliğini reddeden karakter kendi seçimlerini yapmak ister. Bu istek Jean-Paul Sartre'ın şu düşüncesini bize anımsatır. İnsan toplumun ona verdiği kimlikten fazlasıdır. Bununla beraber bu müzikal bize şu acı soruyu da sordurur. Birey gerçekten özgür olabilir mi, yoksa toplum sonunda onu tekrar kendi kalıplarına mı çeker? Tony ile Maria'nın trajedisi gerçekte iki kişinin değil, birbirini dinlemeyi reddeden bir toplumun trajedisidir. 1961 yılında filmi çevrilen West Side Story'de Maria karakterinde Natalie Wood'u görürüz. Ancak müziklerin çoğunu soprano Marnie Nixon seslendirdi. Tony karakterini canlandıran Richard Bamer'ın yerine de Jimmy Bryant mikrofon başına geçmiştir. Sevgili dinleyiciler, Batı Yakası'nın hikayesinden bölümler dinlemeye devam ediyoruz. Maria karakterini Natalie Wood ve soprano Marnie Nixon, Tony karakterini ise Jimmy Bryant seslendirirken West Side Story orkestrasını Johnny Green yönetmiştir.

Tony karakterini ise Jimmy Bryant seslendirdi. West Side Story Orkestrası'nı Johnny Green yönetti. Sevgili dinleyiciler, yeni müziğe doğru sona erdi. Speakeriniz bendeniz Nunan, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ramazan Özbay, TRT İzmir Radyosu stüdyolarından sizlere mutlu bir hafta diliyoruz. Esen kalın.

Leonard Bernstein'in West Side Story yani Batı Yakası'nın Hikayesi adlı müzikalinden bölümler dinlediniz. Maria karakterini Natalie Wood ve soprano Marnie Nixon...

Çalgılar ve ezgiler. Hazırlayan ve sunan Cem Erözü. İstanbul

Radyosu'ndan hepinizi sevgiyle selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bu haftaki beraberliğimiz süresince sizlerle ünlü Alman besteci Felix Mendelssohn Bartholdy'nin eserleri arasında bir gezintiye çıkacağız. İlk olarak bestecinin 5 numaralı yaylı çalgılar için senfonisini dinleyeceğiz. Yaylı çalgılar için bestelediği 12 senfonisi bestecinin genelde 2 grupta toplanır. Bunlardan ilki bestecinin başta Bach olmak üzere çok ilgi duyduğu barok dönem izlerini taşıyan ilk 6 senfonisidir. Bundan sonrakiler romantik dönemin önemli yaylı çalgılar eserleri arasına girecektir. Biz sizlere bugün 5 numaralı senfoniyi Northern Yaylı Çalgılar Orkestrası'nın yorumuyla sunuyoruz.

Felix Mendelssohn Bartholdy'nin 5 numaralı Yaylı Çalgılar Senfonisini Northern Yaylı Çalgılar Orkestrası'nın yorumuyla dinledik. İskoçya özellikle 19. yüzyıl başlarında birçok besteci gibi Mendelssohn'un da ilgisini çekmiş ve besteciyi birden fazla kez ağırlamıştır. Bunların ilkinde bir arkadaşıyla çıktığı yürüyüşte bir Chopin'in yıkıntısına ulaşır ve bu yıkıntıdan aldığı ilhamla İleride İskoç Senfonisi olarak anılacak senfonisinin açılış temasını orada not ederek günlüğüne ekler. Daha sonra senfoninin besteleniş süreciyle ilgili fazla bilgiye ulaşamıyoruz. 1841'de Berlin'de tamamlanan eser 1842'de ilk kez yorumlanmıştır. İlk eskizlerine İskoç Senfonisi adını vermiş olmasına rağmen Mendelssohn ilk seslendirilişinin ardından bazı revizyonlar gerçekleştirmiş ve bu andan itibaren İskoç tanımını bir daha hiç kullanmamıştır. Bestecinin 5. ve son senfonisi olan bu yapıt, 3. sırada yayımlandığı için daima 3. senfoni olarak anılmıştır. Şimdi bu güzel eseri Andre Orozco Estrada yönetimindeki Hessen Radio Senfoni Orkestrası'nın yorumuyla dinleyelim.

0: Felix Mendelssohn Bartholdy'nin İskoç Senfonisi başlıklı 3. senfonisini Andre Orozco Estrada yönetimindeki Hessen Radyo Senfoni Orkestrası'nın yorumuyla dinledik. Sevgili dinleyicilerimiz, böylece bugünlük de bize ayrılmış olan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte tekrar birlikte olabilmeyi umut ediyor. Hepinize sağlık, huzur ve müzik dolu günler diliyoruz. Hoşçakalın.
1: Çalgılar ve Ezgiler. Hazırlayan ve sunan Cem Erözü.

0: Geçitte vampirlerin dünyasına çıktığımız yolculuğun son bölümünde birlikteyiz bugün. İlk programımızda Dracula'nın sinemadaki gotik dünyasına uğradık. İkinci bölümde vampirle konuşmanın melankolik atmosferinde dolaştık. Geçtiğimiz hafta ise Dracula karakterinin bale ve animasyon dünyasına uzanan dönüşümünü konuştuk.
1: Bugün ise daha modern, daha şehirli ve daha zamansız bir vampir dünyasına giriyoruz. Çünkü çağdaş sinemada vampir karakteri artık yalnızca korku figürü değil, yalnızlık, zaman ve yabancılaşma duygularını taşıyan bir karaktere dönüşmüş durumda.
0: Ve belki de artık vampirler şatolarda değil büyük şehirlerin gecelerinde dolaşıyor. Bugünkü programımızın ilk bölümünde 2013 yapımı Only Lovers Left Alive filmine uzanacağız. Yani sadece aşıklar hayatta kalır. Filmin yönetmenliğini Bağımsız Sinema'nın kendine özgü isimlerinden Jim Jarmusch üstleniyor.
1: Başrollerde ise Tilda Swinton ve Tom Hiddleston yer alıyor. Filmde yüzyıllardır yaşayan iki vampirin modern dünyanın karmaşası içerisinde birbirlerine tutunmaya çalışmalarını izliyoruz.
0: Only Lovers Left Alive klasik bir vampir filmi gibi ilerlemiyor aslında. Daha çok müziğe, zamana ve sakin bir şehir atmosferine yaslanan bir hikayesi var filmin. Filmin müziklerinde ise Hollandalı lavda sanatçısı Josef van Wissen ve yönetmen Jim Jarmusch'un grubu Sükrül imzası var. Yani yönetmen de müziğin tam orta yerinde duruyor ve bu da filme tabii ayrı bir değer katıyor.
1: Müziklerde ilginç bir karışım duyuluyor. Bir taraftan elektro gitarlar, modern elektronik tınılar ve deneysel rock dokuları var. Diğer tarafta ise yüzyıllar öncesinden gelen bir çalgı olan lavta'nın sesi.
0: Lavta aslında oldukça eski bir çalgı, yani bir vampir kadar yaşlı bir çalgı. Bugün Avrupa müziğinde lüt diye bildiğimiz çalgının da kökeni. Emeviler döneminden sonra Endülüs üzerinden Avrupa'ya taşınmış bir çalgı bu. Zamanla Orta Çağ ve Rönesans müziğinin de önemli enstrümanlarından biri haline geliyor.
1: Aslında bu eski ve yeni seslerin birleşmesi filmin ruhuna da çok uyuyor. Çünkü karakterler de geçmişle bugün arasında yaşıyor gibi. Şimdi Only Lovers Left Alive film müziklerini dinlemeye başlayalım.

0: TRT Radyo 3'te Geçide hoş geldiniz sevgili dinleyenler. Ben Bahar Aktalay.
1: Ben de Temel Adınalı.
0: Sizleri Ankara'dan selamlıyoruz ve birlikte keyifli bir akşamüstü geçirmeyi diliyoruz.

0: Only Lovers Left Alive'ın modern ve zamansız film müziklerinden bir seçki dinledik. Film hem görselliği hem de sinema dili ve hem de müzikleriyle bambaşka farklı bir yapım. Yönetmen burada hem ustalığını hem de yaşam tecrübesini konuşturmuş.
1: 1953 doğumlu Amerikalı yönetmen Jim Jarmusch, bağımsız sinemanın en kendine özgü yönetmenlerinden biri olarak kabul ediliyor. Filmlerinde genellikle büyük aksiyonlardan çok karakterlerin ruh hali, müzik ve atmosfer ön plana çıkıyor. Biraz acele etmeyen bir sinema anlayışı var. Öyle bir dil kullanıyor. Dead Man, Broken Flowers, Patterson gibi filmlerde de aynı sakin ve atmosferik anlatımı hissediyoruz.
0: Ya evet, bu büyük olaylardan çok karakterlerin ruh haliyle ilgilenen bir yönetmen. Daha sakin, daha şehirli ve daha müzikle yaşayan bir dünya kuruyor. Ve müzik onun dünyasında çok önemli bir yerde duruyor. Çünkü Jarmusch yalnızca yönetmen değil, aynı zamanda uzun yıllardır müzik yapan biri. Film müziklerini seslendiren Skrull grubunun kurucularından biri aynı zamanda kendisi. Şimdi Only Lovers Left Alive filminin müziklerinden ikinci seçkimizi dinlemeye başlayalım.

Geçitte bugün vampirlerin modern sinemadaki farklı yüzlerini dinliyoruz. Only Lovers Left Alive'ın sakin ve şehirli atmosferinden sonra şimdi daha romantik ve daha büyük bir gotik dünyaya geçiyoruz. Sırada 2025 yapımı Dracula, A Love Tale var, bir aşk hikayesi. Filmin yönetmenliğini Fransız sinemasının tanınmış isimlerinden

0: Luc Besson üstleniyor. Başrollerde ise Caleb Landry-Jones ve Zoe Blue yer alıyor.
1: Film Dracula karakterini bu kez daha romantik ve trajik bir aşk hikayesi üzerinden yeniden yorumluyor. Filmin müzikleri ise gotik ve fantastik sinema dünyasının en önemli bestecilerinden biri sayılan Danny Elfman imzası taşıyor. Elfman'ı geçite daha önce Frankenstein serimizde Tim Burton'ın Frankenweenie filmiyle konuşmuştuk, hatırlıyor musun?
0: Evet, çok iyi hatırlıyorum.
1: Yani özellikle böyle makas eller, Batman, hayalet süvari, ölü gelin ve daha önce paylaştığımız Frankenweenie gibi yapımlarda onun karanlık ama böyle masalsı müzik dilini çok net bir şekilde hissettiren bir besteci olarak da hafızamıza kaydettik.
0: Filmin adı da aslında ilginç bir tercihi taşıyor. A Love Story değil, A Love Tale. Ve bu küçük fark bile filmin dünyasını biraz anlatıyor aslında bizlere. İngilizce'de tale kelimesi daha masalsı, daha efsanevi bir anlatıyı çağrıştırıyor. Bu yüzden film Dracula karakterini yalnızca bir korku figürü gibi değil, zamana sıkışmış trajik bir aşk kahramanı gibi ele alıyor.
1: Ve bu da filme klasik vampir filmlerinden biraz farklı, daha romantik ve daha şiirsel bir hava kazandırıyor. Şimdi Dracula, A Love Tale film müziklerine birlikte kulak verelim.

0: Geçit'te bugün vampirlerin gotik şatolarından modern şehirlere uzanan dünyasında dolaştık. Bazen korku, bazen melankoli, bazen de büyük bir aşk hikayesi olarak karşımıza çıktı vampirler. Ben Bahar Aktalay.
1: Ben

0: Saat 17.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı paylaştı. Erdoğan, Türk bayrağını denizlerimizle birlikte dünyanın farklı bölgelerinde gururla dalgalandıran tüm denizcilerimizin bayramını tebrik ediyorum dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin 22 yıl aradan sonra NATO zirvesine ev sahipliği yaptığını söyledi. Zirve, Türkiye'nin NATO içindeki rolünü bir kez daha ortaya koyuyor dedi. Kırgızistan Dışişleri Bakanı ile yapılan ortak basın toplantısında konuşan Bakan Fidan, Türkiye'nin tarihi zirvelere ev sahipliği yapmasının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinin sonucu olduğunu belirtti. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, tarihi Ankara zirvesi öncesi gündemdeki konuları değerlendirdi. Rutte, Ankara zirvesi öncesi Türkiye'nin ittifak için önemine dikkati çekti. Türk ordusuyla savunma sanayinin gücüne vurgu yaptı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına sert tepki gösterdi. Çelik, İsrailli bakanın sözlerini siyasi ikiyüzlülükten öte yüzsüzlük olarak nitelendirdi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel ve ekibinin dış vesayet arayışında olduğunu belirtti. CHP'nin siyasi tarihimizde en çok başvurduğu şey, rejim krizi çıkartmak yoluyla kendine alan açmaktır dedi. Çelik, Özel'in yabancı bir gazetede yer alan yazısını sert sözlerle eleştirdi. Dünya Türkiye'nin NATO içindeki gücünü konuşuyor, muhalefetse ters yönde dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yarın Hollanda'ya giderek mevkidaşı Sjoerd Sjoerdsma ile bir araya gelecek. Görüşmede iki ülkenin ekonomik ve ticari ilişkileri ele alınacak. İş dünyasının vize süreçleri ve gümrük birliğinin güncellenmesi en önemli gündem maddelerinden olacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki temasları kapsamında değerlendirmelerde bulundu. Akın Gürlek, yurt dışına kaçan suçluların iadesi konusunda kararlı duruşun devam edeceğini vurguladı. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki adli işbirliğinin güçlendirilmesi

edilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin ceza davasında 6. duruşma görüldü. Ara kararda Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin 38. Olağan Kurultay hakkında verdiği mutlak butlan kararının dosyaya eklenmesi istendi. Duruşma 16 Eylül'e ertelendi. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 60. oturum yapılıyor. Bugünkü oturum, dün savunmasına başlayan tutuklu sanık, eski Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'un savunmasıyla sürüyor. Bolu Belediyesi'ne yönelik irtikap soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında 10 belediye çalışanı gözaltına alındı. Pençekilit Harekatı bölgesinde askeri araç kazası sonucu şehit olan uzman çavuş Abdurrahman Hilal, memleketi Aksaray'da son yolculuğuna uğurlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit uzman çavuş Abdurrahman Hilal'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi. ÖSYM, 20-21 Haziran'da yükseköğretim kurumları sınavında çıkan bir soruyu iptal etti. Bir sorunun da doğru cevabını değiştirdi. İptal edilen sorunun puanlama dışı bırakılacağı belirtildi. Yükseköğretim Kurumları sınavı sonuçları 22 Temmuz'da ÖSYM'nin internet sitesinden ilan edilecek. Milli Eğitim Bakanlığı orta öğretim öğrencileri için yaz tatili rehberi yayımladı. Rehberde doğayla bağ kurma, dijital alışkanlıkları gözden geçirme ve tamir becerileri geliştirme gibi 23 farklı etkinlik yer alıyor. Öğrencilerin bu rehber sayesinde yaz tatilini daha verimli ve üretken geçirmesi hedefleniyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında İsviçre'de varılan mutabakatın ardından temaslar Katar'da devam ediyor. Doha'daki dolaylı görüşmelerde İran'ın dondurulan 3 milyar dolarlık fonunun serbest bırakılmasına karar verildiği iddia edildi. ABD Başkanı Trump da görüşmelerde İran'la iyi anlaştıklarını duyurdu. İsrail, Lübnan'ın güneyindeki pilot bölgelerden çekilmeyi ertelediğini açıkladı. Gerekçe olarak Beyrut'la ortak denetim mekanizması konusunda anlaşma sağlanamamasını gösterdi. İsrail basınına göre ABD'nin mekanizmada görev alacak isimleri onaylaması bekleniyor.

sonucu bir Filistinli daha katledildi. Soykırımcı İsrail'in saldırıları ve uyguladığı abluka sağlık sistemini çökertmiş durumda. Diyaliz cihazlarının çoğu çalışmadığı için böbrek hastaları ölümle burun buruna. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

0: dünya listelerinden.
1: Bir rock grubunda her şey iyi çalınan gitarlar ve davul değildir. Aynı zamanda ve çoğu zaman müthiş bir vokaldir de. Rival Sons son yılların en dikkat çeken rock gruplarından biri. Amerikalı grubun bu denli gündemde olmasında sesi Jay Buchanan'ın yetenekleri göz ardı edilemeyecek kadar ön planda önemli. 2016'da gelen 5. Rival Sons albümünü sizlere çalmaya başladığımızda her şey daha iyi anlaşılacak, ne demek istediğimiz daha da berraklaşacak. Merhaba, Dünya Listelerinden başlıyor.

2016 tarihli Rival Sons albümü iki bölümden oluşan az önceki Hello Bones'la başlıyor. Bu kaydın diğer bölümü çalışmanın sonlarına doğru. Detaylara geçmeden, Rival Sons'ın hızını kesmeden sıradan devam ediyoruz. Tied Up.

Long Beach, Kaliforniya'dan Rival Sons bu bölgeden müzisyenlerin hayat verdiği bir grup. Kadroya en son katılanlardan biri olmuş, öncesinde kendi grubunda söyleyen Jay Buchanan. Rival Sons'ı geçici bir iş, bir yan proje olarak görerek yola çıkan, büyük beklentilere hiç girmeyen Jay, grubun ilk albümünün topladığı ilginin

ardından şaşkınlığını gizlememişti. Bu noktada 2009 tarihli Before the Fire adlı bu çalışmanın ardından Rival Sons'ı turnesine katmak için sıraya girenler arasında AC/DC ve Alice Cooper gibi efsanelerin de olduğunu belirtmeden geçmeyelim.

Rival Sons 2016'da 5. albümünü çıkardı. Hello Bones adlı bu çalışmada grubun ilk yıllarından bu yana yanında olan Dave Cobb'un yapımcılığında kaydedildi. Sadece 5 hafta içinde ortaya çıkarılan Hello Bones, Amerikan Heat Seekers sıralamasında grubu bir önceki albümünün ardından yeniden bir numara yaptı. Rival Sons 5. albümüyle Birleşik Krallık liselerinde ise ilk 10'a yaklaştı ve 13.'lüğü gördü. Az önceki Jack White kayıtlarını çağrıştıran Thundering Voices'ın yarattığı sersemliği attıysanız üzerinizden, Baby Boy'la Rival Sons çalıp söylemeye devam ediyor.

Rival Sons 5. albümünü elektrik gitarda Scott Halliday, basta Dave Best, davulda Michael Miley ve vokalde Jay Buchanan'dan oluşan kadrosuyla kaydetti. Bu dörtlüye eşlik eden konuk müzisyenlerin de boy gösterdiği 9 parçalık Hello Bones yarım saatten biraz uzun süresiyle bu tarz bir çalışma için ideal uzunlukta.

Pretty Face, Rival Sons'dan dinledik. Sıradaki kayıt da yine gruptan Jay Buchanan, Scott Holiday ikilisinin imzasını taşıyan Fade Out, 2016 tarihli Rival Sons albümü Hello Bones dönmeye devam ediyor.

Rival Sons albümlerinin gördüğü ilgide grubun vokalisti Jay Buchanan'ın mikrofonun arkasındaki performansı belirleyici oluyor diyebiliriz. Bir besteci ve söz yazarı olmasının ötesinde blues'dan soul'a uzanan tekniğiyle bir rock grubu vokalistinin klasik yeteneklerini fazlasıyla aşan bir vokal aralığına sahip Buchanan. Rival Sons'ın eskilerden Led Zeppelin, Deep Purple, Free, Bad Company hatta The Doors gibi efsanelerle kıyaslanmasında müziğiyle sergiledikleri kadar vokaldeki Jay Buchanan'ın yaptıklarını da görmezden gelemeyiz. Blues rock'ın iyi yapıldığında ne kadar sağlam bir müzik olduğunu ortaya koyan Rival Sons, sesi Jay Buchanan'a çok şey borçlu, hiç kuşkusuz.

Az önceki Tina Ike Turner parçası Black Coffee, 2016 tarihli Rival Sons albümünde bizi sonlara yaklaştırdı. Hello Bones'a adını veren parçanın süresi 7 dakikaya yaklaşan ikinci bölümü dönüyor şimdi de.

5. Rival Sons albümünden grubun nihayet 9. kaydına geldiğinde hızını kesmeye karar verdiği parçasını çalıyoruz şimdi de. All That I Want.

Yıllar içinde bu programda yer bulan gruplar ve müzisyenler arasında vokaliyle etkileyici bir performans sergileyenler unutulmaz hiç kuşkusuz. Kalan dakikalarımızda süremiz yettiğince birkaçını sizlere hatırlatacağız. İşte Mark Lanegan ve Grey Goes Black.

0: Reklam.
1: 2010 yılından beri Bursa Filarmoni Derneği ana sponsoru. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
0: Reklam.

Yaz mevsimi en sıcak günlerini yaşarken biz de sesin ve ritmin peşine düşüyoruz. Sahil esintilerine ve uzun yolculuklara eşlik edecek şarkılarla TRT İzmir Radyosu stüdyolarından Pop Durak'ta saat 19'a dek sizlerleyiz. Açılış İrlanda'da, 90'lı yılların sonlarında çıkış yakalayan kızlar grubu Bewitched. Dönemin pop sound'unu İrlanda kimliğiyle birleştiren, şarkılarında keman ve folk melodileri kullanan grup yeni teklisiyle tekrar gündemde. Nostaljik Bewitched ruhunu yansıtan Firefly. Pop

0: Başladı, İngiltere'de devam ediyor. Yine bir kızlar grubu Flow. 24 Temmuz'da çıkacak albümleri Therapy at the Club'ı yayınlamak için yaptıkları geri sayımda sona çok yaklaştılar. Albümün habercisi Lake It ve Flow.
1: How can I not leak it? I look so good, you look so good. Maybe we should all leak it together. F*** it. You only live once. Let the people see.

0: Flo'nun İngiltere listelerinde yarıştığı önemli rakiplerinden Jesse Ware. Kariyerinin 6. albümü Super Bloom'u Nisan'da müzikseverlerin beğenisine sundu ve ülkesinde 2, İskoçya'da 1 numara oldu. Albümden 3. tekli Automatic.
1: Do you know what you got? You've got a perfect woman. She treats you right. Keeps you satisfied. It's automatic.

pop, soul ve caz etkilerini birleştiren güçlü vokaliyle Lucy Hopkins veya müzik dünyasında kullandığı adıyla Lou Saint'i konuk ettik ve Love Bites Back dinledik. Şimdi 1970'lerin sonu ve 80'lerin başındaki soul, funk ve R&B estetiğini günümüze taşıyan şarkısı Love Is ve Magic Brown.

TRT Radyo 3'te Pop Durak, Pop Durak'ta Tender May ve Bad Style ortaklığı Silver Night. Hemen ardından ritim, atmosfer ve duygu üzerine kurulu bir Afro Soul çalışma Adore You ve Alex Molinari radyolarınızda olacak.

TRT İzmir Radyosu stüdyolarından pop rock hit ve yeni şarkılarla saat 19'a dek sizlerle. Konuğumuz 90'ların en etkili kadın alternatif müzik sanatçılarından biri olarak kabul edilen ve aynı zamanda bir piyanist olan Tori Amos. Billboard listelerinde ilk ona ulaşan yeni albüm In Times of Dragons'dan Gasoline Girls.

Tori Amos'ın ardından Billboard R&B ve Hip Hop listesinin zirvesine ulaşan kariyerinin dördüncü albümü The Romantic'ten Nothing Left ve Bruno Mars.

Priscilla Renia Hamilton veya müzik dünyasında kullandığı adıyla Money Long, güçlü R&B yorumunu 80'ler esintili modern bir prodüksiyonla buluşturan tekli...

Kariyerinin ilk albümüne adını veren şarkı Heaven Knows dinledik. Mika Miller buradaydı. Yaptığı müzikte ilham kaynakları Amy Winehouse, Nina Simone, Etta James ve Aretha Franklin olan Hollandalı şarkıcı Savin. Little Black Dress adını verdiği mini albümden Sven Hammond destekli Away With My Heart.

Hollanda'dan İngiltere'ye One Direction kariyerli Louis Tomlinson. Ülkesinde zirveye ulaşan albüm How Did I Get Here? O albümde

Turu Belçika'da devam etti. Milo buradaydı. Geçen yıl çıkan albümü Boy Made Out of Stars ülkesinde ilk ona ulaşmıştı. Florence Armand'la birlikte Castaways vardı TRT Radyo 3 mikrofonlarında. Pop durakta sınır yok, durak çok. Rota Almanya, Michael Schulte, İzlandalı şarkıcı Ausdis'le çalıştığı Half of My Heart.

Pop Durak Dünya Turu final için Avusturya'da. Deep House müzik üreten prodüktör November Kid, Feels Like Home albümünden Lily Wood and the Prick cover'ı Prayer in Sea.

İlk yapımda Zuhal Ergür ve mikrofonda ben Selim Ağacan. Hepinize sağlıklı, mutlu bir akşam diliyoruz. Yarın saat 18'de Pop Durak'ta buluşmak üzere. Hoşçakalın.

Caz Almanak. Mukayeseli caz tarihi başlıyor.

TRT Radyo 3 Caz Almanak programından yeni bir çarşamba akşamından ben Deniz Feridun Ertaşkan'dan yeniden herkese merhaba. Gençliğimizin özel seslerinden biri daha geçen hafta hayata veda etti. David Clayton Thomas. Usta sanatçı ünlü Blood, Sweat and Tears caz rock grubunun solistiydi. David Clayton Thomas'tan söz etmeden önce Blood, Sweat and Tears grubundan söz etmek lazım. Blood, Sweat and Tears 1967 yılında New York'ta kurulan Amerikalı bir caz rock grubuydu. Grup, rock ritmini nefesli enstrümanlarla birleştirerek dönemin müzik dünyasında yenilikçi bir ses yaratmıştı. Temel olarak rock, pop, R&B, soul ve big band caz unsurlarını harmanlamasıyla tanınıyordu bu önde gelen topluluk. Kurucu üyeler arasında klavye ve vokalde Al Cooper, gitarda Steve Katz ve Blues Project'ten gelen diğer müzisyenler yer alıyordu. Grup kısa sürede dikkat çekmiş ve Columbia Records'la bir sözleşme imzalamıştı. İlk albümleri Child is Father to the Man 1968 tarihliydi ve Al Cooper liderliğinde çıkmış olsa da asıl ticari başarıyı ikinci albümle sağlayabilmişlerdi. Kurucu Al Cooper'ın ayrılmasından sonra Kanadalı David Clayton Thomas vokalist olarak gruba katılmış ve Blood, Sweat and Tears albümü yani kendi adlarını verdikleri albüm büyük bir hit olma başarısını yakalamıştı. Albüm Amerikan listelerinde 7 hafta bir numarada kalmış, 1970 Grammy ödüllerinde yılın albümü The Beatles'ın Abbey Road albümünü geride bırakarak yılın albümü ödülünü kazanmıştı. Spinning Wheel, You Made Me So Very Happy and When I Die gibi single'lar albümde büyük başarı yakalamış, her biri Billboard Hot 100'de 2 numaraya kadar yükselmişti. Grubun trompet, saksafon, trombondan oluşan güçlü sound'u, rock ritmi ve Clayton Thomas'ın etkileyici soul dolu vokaliyle öne çıkıyordu. Grup efsanevi Woodstock Festivali'nde de sahne almış ve dönemin en popüler gruplarından biri haline gelmişti. Ancak 1970'lerin başında grubun müzisyen değişiklikleri sıklaşmış, ticari başarı zirveye ulaştıktan sonra ise yavaş yavaş azalmaya başlamıştı. Herkes yerini bulmuştu. Blood, Sweat and Tears 1970 yılında bir numara olsa da sonraki albümler öncekiler kadar büyük etki yaratmadı. Grup kariyeri boyunca birçok kez kadro değiştirmiş ve farklı müzikal yönlere evrilmişti. 1970'lerde Sovyetler Birliği ve Doğu blokuna turne yapmaları siyasi eleştirilere yol açmış ve imajlarını olumsuz yönde etkilemişti. Buna rağmen grup canlı performanslarıyla sadık bir hayran kitlesi edinerek caz rock füzyon müziğin öncülerinden biri olarak müzik tarihine geçmiştir. İşte bu grubun sesi olan David Clayton Thomas uzun yıllar grubun solisti olarak ön sırasında yer aldı ve geçtiğimiz hafta vefat ettiği duyuruldu. Şimdi gelin Clayton Thomas ve gruptan az önce adını verdiğim 3 parçayı hazır anmışken yani Spinning Wheel, You Have Made Me So Very Happy ve And When I Die isimli 3 hit şarkısını peş peşe dinleyelim. Evet başlıyoruz. Önce Spinning Wheel gelecek. Ardından You Have Me Made Me So Very Happy ve son olarak And When I Die isimli parçalarını bir bir peş sıra dinliyoruz.

Bugün geçmişin bu ünlü topluluğu yani Blood, Sweat and Tears'ı anmamıza neden olan grubun solisti David Clayton Thomas'ın vefatı olmuştur. 84 yaşında hayatını kaybeden Kanada asıllı efsanevi vokalist Clayton Thomas, Toronto'daki St. Michael's Hastanesi'nde 84 yaşında hayata veda ettiği duyuruldu. Blood, Sweat and Tears grubunun ikonik solisti Thomas'ın ölümü grubun basın sözcüsü Eric Alper tarafından basına duyuruldu. Sanatçının huzur içinde öldüğü belirtilirken kesin ölüm nedeni hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Clayton Thomas'ın zorlu bir gençliği olmuştu. Evden kaçmış, sokaklarda yaşamış ve kısa süre hapiste yatan genç sanatçı hayata müzik sayesinde tutundu ve kendini yeniden keşfetti. Hani bir söz vardır ya, müzik iyileştirir diye. Aslında bu sözün canlı tanığı gibi bir şey David Clayton Thomas'ın hayatı. Clayton Thomas'ın güçlü, duygusal ve blues etkileri taşıyan tenor sesi, grubun 40 milyondan fazla plak satışı ve Woodstock Festivali'ndeki efsanevi performansında kilit rol oynadı. Solo kariyerinde de hayli aktif olan sanatçı, ilerleyen yıllarda Kanadalı gençler konusunda çalışmalar yaptı ve Peace Builders Kanada gibi oluşumları destekledi. Hayranları ve müzik camiası sanatçının müzikal mirasını ve zorlukları aşan hikayesini saygıyla andıklarını belirtiyor. Müzik dünyası ise 1960'lar ve 70'lerin bu orijinal ve güçlü sesini kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. Tanıdıkları ve hayranları sosyal medyada anma mesajları paylaşırken bir anma konseri planlandığı da duyuruldu. David Clayton Thomas, rock müziğe kattığı benzersiz enerji ve samimiyetiyle müzik tarihine adını daha geçmişten beri altın harflerle yazdırmıştı. Bugün bu önemli sanatçıdan ve dolayısıyla Blood, Sweat and Tears grubundan iki parça daha dinleyerek bu anma bölümünü kapatacağız, tamamlayacağız. Önce I Love You More'den gelecek. Bu parçanın adı aslında daha uzun da kısaltarak söylüyorum. I Love You More'den. Ardından Something Going On ile David Clayton Thomas'a ayırdığımız süreyi tamamlamış olacağız. Evet, dinliyoruz. Önce I Love You More'dan geliyor, ardından Something Going On.

David Clayton Thomas'ı andığımız bölümün ardından şimdi yeni bir albümden söz edeceğiz. Harika bir albüm, eminim seveceksiniz, zaten Türkiye'de çok sevilen bir sanatçı. Evet, Türkiye'de geniş bir dinleyici kitlesine sahip olan, müziğiyle de bize çok yakın gelen trompetçi İbrahim Maluf, yeni albümü Trumpets of Michael Ancak albümünün, daha doğrusu albüm serisinin ikincisini Haziran ayında yayınladı. Maluf, yeni albümde John Batiste, Trombone Shorty, Pedrito Martinez, Gonzalo Rubalcaba, Nay Barghouti, Moon Neon, Las Vegas, Vidi Bramia, Rasika Shekar, Richard Galliano ve Hamilton de Hollando gibi uluslararası üne sahip harikulade bir kadro oluşturmuş. Tam bir uluslararası işbirliği. Biliyorsunuz, Beyrutlu ama Fransa'da yaşayan, orada büyüyen trompetçi, besteci ve iki kez Grammy adayı olan İbrahim Maluf, hayatının ilk yıllarını Lübnan İç Savaşı'nın şiddet ve kaosundan kaçmak için sığınak arayarak geçirdi. Bazen bir bodrumda veya bomba sığınağında buldu bu sığınağı, ancak genellikle trompetinde buldu, müziğine sığındı. Lübnan asıllı Fransız küresel sansasyon

ve üretken sanatçı, bu çok neşeli müziği bestelemek gerçekliğin ağırlığından kaçma yolumdu diye belirtmişti. Beyrut eskiden de karmaşık ve terörize olmuş bir yerdi. Aradan uzun yıllar, 10 yıllar geçse de bugün de haberlerde gördüğümüz gibi hala öyle yaşayan bir çeşit kadere sahip bir şehir ve ülke. Maluf da karanlığa ışık getirmek için dans etmek, şarkı söylemek ve eğlenmek için melodiler yarattım diyerek bir yerde avutuyor kendini. Bugün caz almanan kalan kısmında bu son derece neşeli, canlı, dinamik albümden müzikler dinleyeceğiz. Hatta gelin şimdi ilk müzikleri dinlemeye başlayalım. Albümün açılış parçası Bring the Light, zengin bir konuk kadrosuyla dolu. Trombon Shorty, Anthony Evans, Vedi Bramia, Pedrito Martinez gibi sanatçılar İbrahim Maluf'a eşlik etmiş. Huy Jelove isimli parçada İbrahim Maluf'a Gonzalo Rubalcaba eşlik etmiş. Albümün çoğu bize yakın gelen, herkesi yerinden oynatacak, oturduğunuz yerde ayağa kalkmanıza neden olacak 9-8'lik ritimlerle dolu. Seveceğinize inanıyorum diyerek dinlemeye başlıyoruz. Önce Bring the Light, ardından Huy Jelove dinliyoruz.

Maluf'un 12 Haziran'da yayınlanan bu 21. albümü, Trompets of Michelangelo 2, temel bir neşe duygusuyla dolu ve neredeyse her kıtanın sesleriyle harmanlanmış, müzikal köklerini keşfeden eserler kataloğuna heyecan verici yeni bir katkı sağlamış. Bu yeni albüm aynı zamanda babası tarafından Orta Doğu müziğinde çok yaygın olan çeyrek tonları çalmak için tasarlanmış bir enstrüman olan 4 valfli trompeti de sergiliyor. Maluf albüme coşku ve dizginsiz bir enerji katmış. Ortak zemin arıyor ve müziğin evrensel dili aracılığıyla birlikteliği hedefliyor. Siyasal ve sosyal olarak kurulamayan birlikteliği aslında bir anlamda İbrahim Maluf müziğiyle sağlıyor da diyebiliriz. Trompets of Michelangelo albümünün yani birincisinin devamı niteliğinde. Şimdi yeniden albümden müziklere dönelim ve sırada ne var? Layla's Wedding diyor, Leyla'nın düğünü.

Michelangelo'nun trompetleri New Orleans'dan John Batiste ve Trombone Shorty, Küba'dan perküsyoncu vokalist Pedrito Martinez ve piyanist Gonzalo Rubalcaba, Filistin'den vokalist Nay Barghouti, Ghanalı Amerikalı djembe sanatçısı Wade Bremia, Hintli flüt sanatçısı Rashika Shekar, Fransız akordiyonist Richard Galliano, Brezilyalı gitarist, mandolinci Hamilton de Hollanda, Amerikalı basçı Moon Noon, Amerikalı şarkıcı Anthony Evans ve Gospel korosu ile İspanyol dörtlüsü Las Migas'ta dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanında nefes kesen yeteneklere sahip isimleri bir araya getirmeyi başarmış. Bu konuklara ek olarak maluf enstrümanın dört valfi versiyonunu öğrenmiş profesyonel trompetçilerden oluşan bir toplulukla da kayıt yapmış. Bu topluluk daha fazla müzisyenin enstrümana erişebilmesini sağlamak amacıyla oluşturulan geniş kapsamlı bir eğitim girişimi sayesinde bir araya gelmiş bir topluluk. Albüm kapağı Hollandalı oyuncu ve ressam Timor Lukas'ın, Maluf'un büyük babasının Lübnan dağlarındaki Kafarakap köyünde 1925 yılında çekilmiş bir fotoğrafını içeren ilk Trompets of Michelangelo albümünün kapağını yeniden yorumlayan bir tablosu olarak biliniyor. Şimdi geldik bu albümden ve bugün programda dinleyeceğimiz son müziklere. Two to One gelecek. Başlıyoruz.

Bugün caz almanakta, geçen hafta hayata veda eden Blood Sweat & Tears'ın solisti James Clayton Thomas'ı andık. Ardından İbrahim Maluf'un yeni albümünden söz ettik ve dinledik. Hafta yeniden buluşmak üzere ben Ferdinand Taşkan ve teknik yapımda arkadaşım Erol Doğu ile sizlere güzel bir hafta diliyoruz. Hoşça kalın.

Rock'tan pop'a, cazdan şansonlara geniş müzik yelpazesiyle Yankılı Sokak'ta sizleri keyifli bir müzik yolculuğuna çıkarıyoruz.

eser bir hikaye. Hazırlayan ve sunan Yasin Yıldıran.

Merhabalar değerli Radyo 3 dinleyicilerim. Bestecilerin ve klasik eserlerin hikayeleri üzerine konuştuğumuz Bir Eser Bir Hikaye adlı programımızda bugünkü konumuz Antonin Dvorak'ın Zvonitski'nin Çanları adlı eseri.

Normalde bildiğiniz üzere bestecilerin eserleri hangi koşullarda, ne gibi amaçlarla bestelediklerine ve eserlerinde neler anlatmak istediklerine dair hikayeler anlatıyorum ama bu eserin bestelenme sürecinin dışında daha ilginç bir hikayesi var. Senfonik formda bir eser bestelemek, enstrümantal müzik alanında en üst düzey seviye olarak kabul edilir. Dvorak da ilk senfonik yani orkestral bestesini 1865 yılında 24 yaşında bestelemeye karar vermişti. Büyük bir karardı ama erken romantik dönem unsurları içeren Schubert ve Beethoven etkilerinin hissedildiği ilk senfonisini besteledi. Her besteci müzik eğitimine ilk olarak ya ailesinde ya da yaşadığı yerdeki kilisede başlar. Dvorak da birinci senfonisini ergenlik döneminde müzik teorisinin temellerini edindiği yaşadığı yerdeki kiliseye gönderme yaparak Zronitsky'nin çanları olarak adlandırmıştır. Eseri dinlediğimizde bazı pasajlarda çan seslerini duyacaksınızdır. Hikayenin ilginç kısmı şimdi başlıyor çünkü Dvorak bu eserini hiçbir zaman çaldıramadı, revize edemedi ve hiç dinleyemedi. Birinci senfonisini kağıt üzerinde besteledikten sonra Almanya'da bir yarışmaya göndermek istedi fakat nasıl olduysa notalar kaybolmuştu. Daha sonra bu meseleyi çözmek için hangi adımları attığı sorulduğunda Dvorak'ın ''Hiçbir şey, oturdum ve yeni bir senfoni yazdım.'' diye cevap verdiği rivayet edilir. O dönemde henüz başarısını kanıtlamamış, çok da tanınırlığı olmayan Dvorak için insanlar yazdığı eserden utanıp onun bu eseri yok ettiğini düşündüler. Aradan neredeyse 20 yıl geçti, 1882 yılında bir adam Almanya'nın Leipzig kentinde girdiği bir sahafta bu notaları buldu ve satın aldı. Ve ilginçtir ki bu adamın adı da Dvorak'tı, Rudolf Dvorak ve herhangi bir akrabalık bağları yok. Rudolf Dvorak, Antonin Dvorak'ın kayıp eserler listesine girmiş olan birinci senfonisinden kimseye bahsetmedi. Besteciye ulaşabilirdi ama sessiz kaldı. Kendisi de hayata gözlerini yumduktan sonra Rudolf Dvorak'ın oğlu bu eseri dünyaya sundu ve 1936 yılında Antonin Dvorak'ın da hayatta olmadığı bir dönemde bestecinin ilk senfonisinin temsili yapıldı. Büyük besteci Dvorak'ın kendisinin bile dinleyemediği birinci senfonisini birlikte dinleyelim.

Antonin Dvorak'ın Zronitsky'nin Çanları adlı birinci senfonisini dinlediniz. Hikayeyi özet geçmem gerekirse, Antonin Dvorak birinci senfonisini besteledikten sonra Almanya'daki bir yarışmaya gönderiyor. Bu süreçte eserin notaları kayboluyor. Yıllar sonra dünyanın başka bir yerinde Dvorak adında başka bir adam bu notaları girdiği bir sahafta buluyor ve saklıyor. Antonin Dvorak'ın kendisinin dahi dinleyemediği, bestelendikten 71 sene sonra ortaya çıkan ve temsilinin gerçekleştirildiği birinci senfonisinin hikayesi bu şekildeydi. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Sanatta kalın, hoşça kalın.

eser bir hikaye. Hazırlayan ve sunan Yasin Yıldıran.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: Balkan Bandosu.
1: İyi akşamlar sevgili müzikseverler. Balkan Bandosu'nda neşe ile hüznün iç içe olduğu coğrafyaya ait olan müziklerle yol arkadaşlığı etmek için söz verdiğimiz saatte yeniden buluştuk. Yine özel bir programla bir araya geliyoruz. Bu akşam günümüzle yakın geçmiş arasında kurulan müzikli köprülerden geçeceğiz. Balkanların çok renkli ve ahenkli kültürel ikliminde iyi müzisyen ve toplulukların seslendireceği şarkıları 59 dakikalık bu yolculukta sizlerle buluşturacağız. Programı hazırlayan ve sunan ben Şebnem Doyuran, teknik yönetmenimiz Kazım İncetaş. Yunanistan, Sırbistan, Bosna Hersek, Karadağ, Hırvatistan müzikli duraklarımız. İlk konuğumuz Yunanistan'ın sevilen sanatçılarından biri. 1970 yılında Düsseldorf kentinde doğdu. Daha sonra ailesiyle beraber memleketi Selanik'e geri döndü ve okulunu burada tamamladı. Çocukluğu boyunca müzikle ilgilendi. Gitar ve davul çalmayı öğrendi. Antonis Ramos'tan söz ediyoruz değerli dinleyenler. Cardiamu şarkısıyla şöhreti yakaladı. Takvim yaprakları 1995 yılını işaret ettiğinde Atina'da ilk canlı performansını sergiledi. Dimitris Mitropanos, Stefanos Korkolis ve Marios Tokas gibi ünlü sanatçıların yanında canlı performanslar sergiledi. İlk albümü 1996 yılında yayınlandı. Antonis Ramos verdiği konserlerle tüm dünyayı dolaştı. Şarkıları merakla beklenen, konserleri ilgiyle takip edilen müzisyen Julio Iglesias, Gloria Gaynor, Gypsy Kings gibi uluslararası müzik sahnesinin büyük isimleriyle canlı performanslar sergiledi. Zaman tünelinden geçeceğiz. 2003 yılına geri dönüyoruz. Madagine'te. Ama olmuyor. Antonis Ramos.

Balkanların çok renkliliğinden yankı bulan melodiler, tutku dolu sözlerle birleşerek TRT Radyo 3'te sizlerle buluşmaya devam ediyor. Yunanistan'dan ikinci konuğumuz Yunan folk şarkıcısı Eleftheria Arvanitaki. 1957 doğumlu şarkıcının kökleri İkarya Adası'na dayanıyor. Şarkıcı Cesario Evora ve Arto Tunç Boyacıyan gibi önemli müzisyenlerle çalışmış. 1981 yılında Vangelis Germanos'un albümünde ilk defa konuk olarak yer almış. 1984 yılında ise kendi adını taşıyan albümüyle solo kariyerine adım atmış. Bir müzik şirketiyle yaptığı anlaşma onun müziğini uluslararası platforma taşımasını sağlamış. 2015 yılında demir attık. Makriye Aptin Trikimia, Fırtınadan Uzak.

TRT İstanbul Radyosu'ndan sunduğumuz Balkan Mandosu'yla müzikli dakikalarda yol almayı sürdürüyoruz. Yunan bir baba ve roman yazarı Fransız bir annenin çocuğu olarak 1983 yılında Atina'da doğan Yorgi Peris müzikli dakikalarda bizlerle. Sanatçı İngilizce, Yunanca, Fransızca ve İspanyolca dillerinde şarkılar seslendiriyor. Yunan edebiyatı, antik Yunanca ve Latince üzerine eğitim aldı. Müzisyenin performans kariyeri besteci Mimis Plesas'la turneye davet edildiğinde 18 yaşında başladı. İlk solo albümü Kainoria Mumera 2005 yılında yayınlandı. 2009 yılında uluslararası diva Lara Fabian onu 2009 Avrupa turnesine davet etti. 2010 yılında Peris, Frank Ulis'in Night of Grace turnesinin bir parçası olarak tekrar Amerika Birleşik Devletleri'nde sahne aldı. Ve Chicago, Boston ve New York'ta konserler verdi. 2020 yılına ilerledik. Yorgi Peris seslendiriyor. Dikosuto Pelago.

TRT Radyo 3'ten sunduğumuz Balkan Bandosu'nda 30 yıllık kariyeri boyunca ülkesinin en çok dinlenen sanatçılarından biri olan 1963 doğumlu Eleni Taliagopoulou'yu ağırlıyoruz. Yunanistan'ın Naousa şehrinde doğup büyüyen sanatçı, müzisyen kardeşiyle birlikte küçük yaşta sahne almaya başladı. 1985 yılında şan dersleri aldıktan sonra Selanik'teki kariyerine başladı ve söz yazarı Yorgis Zikas'la tanıştı. 1987 yılına gelindiğinde önde gelen Yunan besteciler ve söz yazarları Manos Hadzidakis ve Stamis Spanoudakis'in şarkılarını yorumladı. Ayrıca Yorgi Dalaras'la birlikte Yunanistan'ı, Avrupa'nın diğer bölgelerini ve Amerika'yı turladı. Profesyonel birliktelikleri sonraki 10 yıl boyunca devam etti. Kariyerinin ilk yıllarında sesi ve şarkı söyleme tarzı sık sık başka bir tanınmış yıldız olan Eleftheria Arvanitaki ile karıştırılsa da hızla kendi çizgisini buldu. 1989 yılında başka bir yıldız müzisyen, besteci olan Nikos Kisidakis ile işbirliği yaptı ve ertesi yıl en çok satan albümünü çıkardı. Başarısı o kadar büyüdü ki 90'larda öne çıkan Yunan müziği tarzına ivme kazandırdı. Geçmişin kapılarını aralıyoruz yine. Yıl 1984. Eleni Taliagopoulou mikrofondaki ses. Eğer aşk buysa. I agapi an efeto.

Müziğin evrensel ve birleştirici etkisinden yola çıkan program Balkan Bandosu'nda 1966 yılında Zimbabwe'de doğmuş olan Yunan asıllı tenor Maria Frangoulis'in müziğiyle sizi baş başa bırakacağız. Milyonların kalbini fetheden Frangoulis sahnedeki 35. yılını kutluyor. Andrea Bocelli, Placido Domingo, Lara Fabian gibi dev isimlerle aynı sahneyi paylaşan ve dünya çapında orkestralarla konserler veren Frangoulis, uluslararası arenada en önemli tenorlardan biri olarak kabul ediliyor. Toplamda 6 milyonun üzerinde albüm satışıyla en sevilen sanatçılardan biri olarak müzikte varlık gösteriyor. Mario Frangoulis ile 2019 yılına gidiyoruz. Otrelos Potamos, Çılgın Nehir.

Balkan müzik sahnesinin aranılan müzisyenlerinden bir yenisiyle daha programımız tüm hızıyla sürüyor. Şimdi sizinle buluşturacağımız müzisyen 1950 yılında dünyaya geldi. 16 yaşındayken konservatuardaki klasik keman eğitimini bırakarak Yugoslavya'nın en başarılı gruplarından sayılan Beyaz Düğme adında bir rock grubu kurdu. Film müziğine ilk olarak 1978 yılında Miço Milošević'in Nije Nego filmiyle başladı. Bregović en renkli ortaklığını yönetmen Emir Kusturica ile gerçekleştirdi. Kusturica ve Bregović çok başarılı bir ikili haline geldi. Sanatçı, hepimizin bildiği gibi ülkemizde de çeşitli zamanlarda konserler veriyor. Profesyonel olarak Kaya olarak bilinen, 1967 doğumlu Katarzyna Royens, pop, caz, dünya, dans ve Balkan müziği türlerinde şarkılar seslendiren Polonyalı bir şarkıcı ve söz yazarı. Şimdi Goran Bregović ve Kaya ortaklığından doğan 1999 yılına ait bir şarkı dinleyeceğiz. Tonija Otak.

Balkan bandasında sizlerle birlikte farklı keşiflerin peşine düşüp müziğin renklerine dokunurken ve bu titreşimlerin çağrısına kulak verirken 1945 doğumlu Bosnalı Hırvat şarkıcı Jelko Bebek an itibariyle beraberliğimize eşlik ediyor. Şarkıcı 1974 ve 1984 yılları arasında Biyolo Düğme grubunun solistliğini yapmıştı. Çocukken eve gelen misafirlere radyodan dinlediği şarkıları söyleyerek müziğe olan ilgisini gösterdi. Akordiyon çalmayı denedi ama gitar çalıp şarkı söyleme isteğiyle akordiyon çalmayı bıraktı. Bu enstrümana başlamadan bırakıp ardından mandolin çalmaya başladı. Kısa zamanda okulun en iyi mandolin çalan öğrencisi oldu ve ödül olarak tekrar gitar çalmasına izin verildi. Jelko'nun solo kariyeri özellikle Biyolo Düğme'deki şöhretiyle karşılaştırıldığında biraz sönük kaldı. Ancak güçlü folk izgilerinin olduğu birkaç hit şarkısı oldu. 2005 yılında ise Biyolo Düğme ile 3 büyük konser verdi. Saraybosna, Belgrad ve Zagreb'te yapılan konserlerin her birini 100 binden fazla kişi izledi. Oprosti mi, što te volim, seni sevdiğim için beni affet diyen Jelko Bebek'le sizleri baş başa bırakıyoruz.

Müziğin evrensel ve birleştirici etkisinden yola çıkan program Balkan Bandosu'nda Bosna Hersek'te müzikal olarak ilerliyoruz. Konuğumuz Sara Vujicic, 28 yaşında genç bir yetenek. Rock'n'roll efsanesi Mladen Vujicic'in kızı aynı zamanda. Bir müzikalde rol aldı. Keman çalan şarkıcı için şarkı söylemek daha ağır basıyor. Çünkü hayatının ayrılmaz bir parçası olan müzikle büyüdü. Konserlerde hoparlörlerin yanında uyuduğu için belki de bu yüzden metal müziğe de yöneldiğini ve gürültünün onu rahatsız etmediğini söylüyor. Sara Vujicic cover bir çalışmayla sizlerle. Alone.

Boşnak müzik türlerinin ön plana çıkan örnekleriyle yolculuğumuz sürüyor. Bosna Hersek Tuzla'dayız. 1990 doğumlu Mirza Selimović, Zvezda Granda müzik yarışmasının 8. sezonunun galibi oldu. Tuzla'da doğdu ve liseyi bitirdiği Srebrenik'te büyüdü. Liseden sonra Tuzla İnşaat Fakültesine girdi. Katıldığı müzik yarışmasıyla yerel popülerlik kazandı. 2014 yılında ilk albümünü çıkardı. Şarkılarının çoğunda Dragan Brejović Brava, söz yazarı, besteci ise Hari Varoşanović'tir. 2024 yılına ait şarkısıyla Mirza Selimović'e kulak veriyoruz. Dvoboy.

Balkan ülkelerinin ve o kültürlerin bir dışa vurumu olan müziklerle sizlerle birlikte işitsel bir yolculuğa çıkmayı sürdürüyoruz sevgili müzikseverler. Sırp müzik grubu Hurricane'le yol arkadaşlığı edeceğiz şimdi. Grubun üyeleri Ksenija Knežević, Ivana Nikolić ve Sanja Vučić. 2016 Eurovision şarkı yarışmasında Sırp müzik grubu Zaa ile birlikte ülkesini temsil etmişti. Şimdi sizlere dinleteceğimiz şarkı 2021 tarihli. Hurricane söylüyor. Adımlar. Koreçi.

Müziğin evrenselliğiyle hayallerin sınırsızlığında yol almaya devam eden program Balkan Bandosu'nda Alexander Sasha Kovacevic ile müzikli dakikalarda buluşuyoruz. Sırp şarkıcı 1985 yılında Zemun'da dünyaya geldi. Yayınlanan iki albümü de müzikseverlerce yoğun ilgi gördü. Pop türündeki hüzünlü şarkılarıyla bilinen şarkıcı çok sayıda ödüle sahip. Ayrıca Emine Yahoviç ile seslendirdiği Yosh Ti Sen Adam adlı düette başarılı olmuştu. Temperatura adlı 2016 yılına ait şarkısıyla Sasha Kovacevic TRT Radyo 3'te.

TRT Radyo 3'te düetlere yer verdiğimiz programımızda işte bir yenisini daha dinleyeceğiz. Şimdi o seslerden ilkini tanıyalım. 1968 doğumlu Dragana Mirković bir Sırp halk şarkıcısı. Dragana, 90'lı yılların en büyük Yugoslav yıldızı ve Balkanların sevilen seslerinden biri olarak gösterilir. 1979 doğumlu Ivan Zaksa, müziğe çok erken yaşta başladı. 6 yaşında gitar çalmaya başladı ve bir müzik okulunda eğitim gördü. 14 yaşında ilk grubunu kurdu. Birçok müzik etkinliğinde sahne aldı. Bugüne kadar çok sayıda albüm ve single çalışmasıyla kendi coğrafyasında severek dinlenilen müzisyenlerden biri olarak yoluna devam ediyor. 2024 yılının ışıklı zaman tünelindeyiz. Dragana Mirković ve Ivan Zak, Kad srce stane, kalp durduğunda TRT Radyo 3'te.

TRT Radyo 3'te bir final sahnesi daha geldi çattı. Son olarak 1992 doğumlu Hırvat şarkıcı ve söz yazarı Franka Batalić ya da sahne adıyla Franka radyolarınıza gelecek. Bir müzik yarışmasıyla adını duyuran Franka, 2018 Eurovision şarkı yarışmasında Hırvatistan'ı Crazy adlı şarkıyla temsil etti. Batalić şarkı söylemeye 3 yaşından beri ilgi duyuyor. İlk single çalışması ise Oh Why Die adıyla yayınlanmış. Franka'nın seslendireceği B Planı adlı şarkısıyla bu akşamın finalini gerçekleştiriyoruz. Balkan bandosunda yepyeni müzikal hikayelerle kayıtların peşine düşmek için önümüzdeki hafta çarşamba akşamı saat 21'de yeniden kaliteli müziğin adresine sizleri bekliyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Şebnem Doyuran, teknik yönetmenimiz Kazım İncetaş. Programa dair soru ve görüşlerinizi TRT'nin sosyal medya hesaplarına iletebilirsiniz. Müziğin yaşamlarımıza kattığı iyilik ve güzelliklerin kainatı sarmalayarak dünya döndükçe sevgi ve barış getirmesi dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Saat 22.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar, ben Meltem Ersan. Çalışmalarını Ankara'da sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği devam ediyor. Erdoğan, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Cenbek Kulubayev ile görüştü. Türkiye Katolik Episkoposlar Heyeti'ni külliyede kabul etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi'nin Türkiye'nin ittifak içindeki stratejik öneminin en somut göstergesi olduğunu söyledi. Türkiye'nin çok önemli tarihi zirvelere ev sahipliği yapması, Cumhurbaşkanımızın liderliğinin getirdiği sonuç dedi. Dışişleri Bakanı Fidan, Kırgız mevkidaşı Kulubayev ile yaptığı basın toplantısında konuştu. NATO zirvesinde daha önceki zirvelerde alınan kararların gözden geçirileceğini belirtti. Fidan, Avrupa Komisyonu'nun Ankara ziyaretini de değerlendirdi. Avrupa Birliği'nin Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesinden yana olduğunu söyledi. 7-8 Temmuz'da tarihi NATO Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak Ankara'da güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Zirve boyunca yaklaşık 56 bin emniyet personeli görev yapacak. Şehir, kent güvenlik yönetim merkezinden an be an izlenecek. NATO'nun Ankara'daki liderler zirvesi öncesi Avrupa'da gündem savunma. İngiltere savunma harcamalarını artıracak yeni yatırım planını açıkladı. Almanya'da NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin de katıldığı Bakanlar Kurulu savunma gündemiyle toplandı. Verilen mesaj ortak: Avrupa'nın artan güvenlik risklerine karşı caydırıcılığın güçlenmesi. Irak'ta temaslarını sürdüren MİT Başkanı İbrahim Kalın, Kerkük Kalesi ve Türk Şehitliği'ni ziyaret etti. Irak Türkmen Cephesi Genel Merkezi'ne giden Kalın, Türkmen yetkililerle bir araya geldi. Milyonlarca memur ve emeklinin gözü 3 Temmuz Cuma günü açıklanacak enflasyon verisinde. Temmuz maaş zamları 6 aylık enflasyona göre netleşecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan en düşük emekli aylığı yönelik sorulara yanıt verdi. Rakam belli olduğu zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuya ilişkin gerekli açıklama yapılacak dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 2026 yılını organize suç örgütleri ve uyuşturucuyla mücadele yılı ilan ettiklerini söyledi. Çiftçi Milli Güvenlik Konferansı'nda konuştu. Türkiye'nin organize suç örgütleriyle mücadele vizyonunu ve bu alanda yürütülen çalışmaları katılımcılarla paylaştı. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 60. oturumu yapılıyor. Eski Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve İmamoğlu'nun danışmanı tutuklu sanık Murat Ongun'un savunması tamamlandı. İçişleri Bakanlığı'nın avukatı davaya katılma taleplerini iletti. Duruşma Ongun'un avukatlarının savunmasıyla yarın devam edecek. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanıklı davanın 42. duruşması yapıldı. Duruşmada tutuksuz sanık Aziz İhsan Aktaş'ın avukatı Özer İncegül mütalaya karşı savunma yaptı. Bolu Belediyesi'nin iştiraki Boltur'un ihalelerinde yolsuzluk iddiasıyla operasyon yapıldı. Bolu Belediyesi Özel Kalem Müdürü Özgür Nihat Yıldız'la 4 ihale mal kabul komisyonu üyesinin aralarında olduğu 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler rüşvet, zimmet, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklamayla suçlanıyor. Gaziantep'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ mensubu yakalandı. Emniyete götürülen FETÖ hükümlüsü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. İstanbul Beylikdüzü'ndeki bir okulun çatısında yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler yangını söndürdü. Adalar ilçesinde ise plajda bulunan restoranda başlayan

başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Kırklareli merkezli 11 ilde çalıntı ve gümrük açığı araçlara şasi değiştirme işlemi yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 42 şüpheliden 5'i tutuklandı. ABD ile İran arasındaki İsviçre'de varılan mutabakatın ardından temaslar Katar'da devam ediyor. Doha'daki dolaylı görüşmelerde İran'ın dondurulan 3 milyar dolarlık fonunun serbest bırakılmasına karar verildiği öne sürüldü. ABD Başkanı Trump da görüşmelerde İran'la iyi anlaştıklarını duyurdu. Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Rusya Ukrayna kentlerini hedef aldı. Belçika'nın Anvers kentinde çok katlı binada yangın çıktı. Yangında 6 kişi hayatını kaybetti. Haberleri dinlediniz.

Üçüncü milenyum. İyi akşamlar sevgili müzikseverler. TRT İzmir Radyosu stüdyolarından 3. Milenyum programından hepinize merhaba. Cumhur Özmakinacı'nın hazırladığı 2000 yılından sonra yayınlanan indie rock, alternatif rock, garaj rock, blues rock, post punk ve Britpop türlerinin arasında dolaşacağımız bu bölümümüzün ilk konuğu Manchester çıkışlı alternatif rock topluluğu Dawes. Dawes 2000 yılında yayımladığı Lost Souls isimli debut albümünden Here It Comes isimli single'ıyla 3. milenyumdaki yolculuğumuzu başlatıyor.

Bas gitaristliğini ünlü aktör Keanu Reeves'in yaptığı Dogstar, 29 Mayıs günü All In Now isimli yeni bir albüm yayımladı. Albüme adını veren single'ı geçtiğimiz programlarda sizlerle paylaşmıştık. Bu akşam da aynı albümden Joy isimli single'ı paylaşıyoruz.

İngiltere Reading çıkışlı topluluk The Amazons ilk başta kendi yağıyla kavrulan bir gruptu. Zaman geçtikçe büyük plak şirketlerinin dikkatini çeken topluluk yayımladığı albümlerle plak şirketlerinin güvenini boşa çıkarmadı ve Britanya'da iyi bir hayran kitlesi edindi. The Amazons 15 Mayıs günü yayımladığı 5 şarkılık EP'ye adını veren Blood on the Bone isimli single'ıyla 3. milenyumda.

punk rock ve garaj rock türünün harika ve sorunlu grubu The Libertines, 2024 yılında yayımladığı All Quiet on the Eastern Esplanade albümünden Run Run Run isimli single ile radyolarınızda.

Sevgili müzikseverler, 3. milenyuma ulaşmak isterseniz sosyal medya platformu X'te 3. milenyum diye arama yapabilir ve mesajlarınızı bize gönderebilirsiniz. 3. milenyuma Wall Palace ile devam ediyoruz. Çağımızın sıra dışı gruplarından biri olan Wall Palace geçen yıl

Alternatif rock'ın dev topluluğu Suede, 8 Mayıs günü yayımladığı Emotionally Unavailable isimli single'ıyla TRT Radyo 3 frekanslarında.

İsveç'ten çıkan ve tüm dünyaya yayılan garaj rock topluluğu The Helicopters, geçen yıl yayımladığı Overdriver isimli albümünden Leave a Mark isimli enerjisi yüksek single ile radyolarınızda.

Sevgili 3. Milenyum dinleyicileri, programımıza her türlü düşüncenizi ulaştırmak için sosyal medya platformu X'te TRT Radyo 3 diye arama yapabilir ve mesajınızı bizimle paylaşabilirsiniz. 3. Milenyum'un son bölümüne post-punk türünün çekici topluluğu The Murder Capital'la başlıyoruz. 5 müzisyenin bir müzik kolejinde tanışması sonucu Dublin'de kurulan topluluk, geçen yıl yayınladığı Blindness albümünden Words Lost Meaning isimli single ile radyolarınızda.

Çağımızın en önde gelen alternatif ve indie rock grubu olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Fontaines D.C., 2023 yılının Mart ayında yayınladığı Tell a Song isimli single'ıyla TRT Radyo 3 frekanslarında.

Single'ların ve EP'lerin grubu Helen, Reruns isimli single'ıyla 3. milenyumun son dakikalarına konuk oluyor. You don't have to work and slave. He's better than what? A human, more or less.

Lowhammer, Modern Tricks for Living isimli 2021 yılında yayımlanan albümünden I Tell You What isimli single'ıyla radyolarınızda.

Üçüncü milenyum burada sona eriyor. Bu programı sizler için hazırlayan Cumhur Özmakinacı. Ses almada Haldun Göktaş. Teknik yapımda Ramazan Özbay. Speakeriniz ben Sıla Koç. Hepinize iyi geceler diliyoruz. Gelecek hafta çarşamba günü yine aynı saatte 3. milenyumdaki yolculuğumuzda buluşmak dileğiyle. Sizlere Master Service'la veda ediyoruz. Big Time, iyi geceler.

0: Bu hafta yer vereceğimiz albüm tam da Covid pandemisinin en yoğun yaşandığı 2020 yılında kaydedilmiş ve 2021 yılında da Roof Records tarafından yayınlanmış.
1: Evet, bu haftanın konuk sanatçısı Galia Wolt.
0: Albümdeki vokalleri, gitarı ve davulları üstlenen sanatçıya iki parçada katılan konuk müzisyenler olmuş. Evet, şimdi One Woman Band ismi verilen bu albümü açılış parçasıyla dinlemeye başlayalım. Last Minute Pack.

Tüm müzikseverlere merhaba. TRT Radyo 3, İstanbul Radyosu stüdyolarında hazırladığımız bir Blues'un Tonları programıyla daha sizlerle birlikteyiz.

Galya Volt kariyerine ülkesi Belçika'da başlamış. Ancak bunun ardından kariyerini Amerika'da aramaya çalışmış. Şu an dinlemekte olduğumuz albümde tüm parçalardaki davulu, gitarı ve vokali aynı anda üstlenmesi ise hiçbir albümünde daha önce rastlanmamış bir şey. Eleştirmenler bunu sirkteki ip cambazlarının emniyet ağları olmadan yürümelerine benzetmiş. Evet, bu riskli ama başarılı girişiminin sonucunda ortaya çıkan albümden sıradaki parçayı dinleyelim. Slide gitarın hipnotize edici etkisiyle öne çıkan Espiritu Papago.

Dinlemekte olduğumuz albümün COVID pandemisinin izolasyon şartları altında kaydedildiğini belirtmiştik. Sanatçının her enstrümanı tek başına üstlenmiş olması özel dönemin tarihindeki

Şimdi albümde iki müzisyenin katıldığı tek parça olan Evil Thoughts'a geldi sıra. Bu parçada bas gitarı Dean Zucchero üstlenirken elektrik gitarda ise Mike Welch'in adını görüyoruz. Evet, Evil Thoughts.

Galia Volt'un dinlemekte olduğumuz One Woman Band isimli albümü adeta konser çalışması gibi. Bunun da sebebi sanatçının her enstrümanı aynı anda çalmış ve kaydetmiş olması. Canlı kayıtların doğasında olduğu gibi küçük kusurların da bulunduğu yerleri düzeltmeden ya da üstüne tekrar kayıt almadan olduğu gibi yayınlamayı tercih eden sanatçıdan şimdi gelen parça Meet Me in My Dreams.

Şimdi sırada slide gitarın Delta Blues geleneğine dayandığı bir parça var. J.B. Hutto ya da yeğeni Little Ed Williams'ı hatırlatan bir slide gitar yaklaşımı duyabiliyoruz. Reap What You Sow.

Kariyerinin bir döneminde R.L. Burnside'ın adıyla özdeşleşmiş bir Delta Blues kolu olan Hill Country Blues stilinin peşinde çalışmalar yapan Galia Wolt, 2019 yılında Luther Dickinson'la birlikte Mississippi Blend albümünü de yayınlamıştı. Amerika'ya gelmeden önce ülkesinde Have You Seen My Woman adında bir albüm de yayınlayan ve bunun hemen ardından Chicago, Memphis, New Orleans gibi kentlerde çalışmalar yapan sanatçıdan şimdi Loving Me Is a Full of Time Job isimli parçasını dinleyelim.

Galia Wold, ağırlıklı olarak blues rock tarzında çalışmalar yapan bir sanatçı. Aynı zamanda güçlü bir besteci de. Ancak şimdi bestesi Hudson Whittaker'a ait olup, Tampa Red tarafından üne kavuşturulan bir parçayı nasıl etkileyici yorumladığına ve parçanın esasını kendi yorumuyla nasıl öne çıkarabildiğine kulak verelim. It Hurts Me Too.

Galya Volt'un Covid pandemisi döneminde tüm enstrümanları tek başına çalarak kaydettiği One Woman Band albümünden şimdi yine şaşırtıcı bir parça daha geliyor. Hound Dog Taylor'ın ünlü ettiği stili hatırlatır tarzda slide gitar, davul ve vokali üstlenip icra ettiği It Ain't Bad.

0: pretty good.
1: Galia Volt bir blues rock sanatçısı olarak bilinse de müziğinde farklı yaklaşımlara da yer verebiliyor. Belçika'dan Amerika'ya göç etmesinin ardından az önce de belirttiğimiz gibi pek çok blues kentinde çalışmalar yapmış. Sonunda New Orleans'a yerleşmeye karar veren sanatçı, buradaki grup arkadaşlarıyla birlikte kaydettiği Let the Demons Out albümünü 2017 yılında Almanya merkezli plak şirketi Roof Records'tan yayınlamış. Listelerde başarılar getiren bu albümünün ardından kazandığı motivasyonla arka arkaya çalışmalar yapan sanatçıdan şimdi yine punk sınırlarına kadar uzanan agresif slide gitarın öne çıktığı bir parçasına kulak verelim. Bad Apple.

Galia Volt'un tüm enstrümanları kendisinin üstlendiği ve Covid pandemisi döneminde kaydedip yayınladığı One Woman Band isimli albümünden son parçamıza geldi sıra. Just One More Time.

Şimdi kalan zamanımızda Luther Dickinson'la birlikte kaydedip 2019 yılında yayınlanan Mississippi Blend albümünden seçtiğimiz parçalara geçelim. Bunlardan ilki geliyor.

Gallia Volt'un Luther Dickinson'la birlikte kaydettiği 2019 yılı Mississippi Blend isimli albümden kalan zamanımız için seçtiğimiz ikinci ve son parça geliyor şimdi. Drag Me Down.

Bu haftanın bluzun tonları da burada sona eriyor. Gelecek hafta yeniden bu mikrofonların başında buluşmak ümidiyle tüm müzikseverlere en iyi dileklerimizi iletiyoruz.

Gece ve müzik. Programı hazırlayan Solmaz Erkan.

cammino piano accanto a te. La notte respira tra i palazzi.

0: programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi ile birlikte
1: pazar günleri 18-19 arası
0: soul, funk ve R&B müzik türlerinin ritmik ve enerjik şarkılarını dinleyeceğiniz programımız Ritme Hükmedenler'de buluşmak üzere. Ritme Hükmedenler.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını başlıyor. Avrupa'da birçok ülkede aynı anda yayınlanan Yüre Radyo Notturno programlar zinciriyle saat 7'ye kadar birlikte olacağız. Mozart'ın keman, viola ve orkestra için köhel sayısı 364 mi bemol majör senfonik konçertantına da yer verdiğimiz programımızın ilk bölümüne, aynı zamanda bir aktör olan 18. yüzyılın Fransız bestecilerinden Jean-Baptiste Quinault ile başlıyoruz. Bestecinin Yeni Dünya adlı komedi için kaleme aldığı oyun müziğinden bölümleri L'Ensemble Arion topluluğu seslendiriyor.

Johann Baptist Kino'nun 1723 yılına ait Yeni Dünya başlıklı oyun müziğinden bölümleri L'Ensemble Arion topluluğundan dinledik. Richard Strauss'un solo piyano için Opus 3, 5 parça serisinden Largo tempolu 3. eserle devam ediyoruz.

Emil Angelov, Richard Strauss'un 1881 yılında yayınlanan Opus 3, 5 parça dizisinden Largo tempolu 3. eseri seslendirdi. Barok dönem bestecisi Francesco Cavalli'nin Lauda Gerusalemme başlıklı ilahi üzerine bestelediği enstrümantal bir kompozisyon var sırada.

Francesco Cavalli'nin Lauda Gerusalemme başlıklı eserini, aynı adlı 15. yüzyıl topluluğunu tekrar hayata geçiren Concerto Paratino'dan dinledik. Jan Sibelius'un 19. yüzyıl sonlarında Finlandiya'da popüler olan Bakır Nefesliler için yazdığı küçük süitle devam ediyoruz.

Sibelius'un Küçük Süvitini, Kraliyet Müzik Akademisi Bakır Nefesli Çalgılar Solistlerinden dinlediniz. Geç romantik dönemin İsviçreli bestecilerinden Richard Flury'nin melodi, serenat ve gavot bölümlerinden oluşan keman ve piyano için üç parçası var sırada.

Bernard Fleury'nin 1939 yılında kaleme aldığı keman ve piyano için 3 parçayı kemancı Sibelius Schopp ve piyanist Isabel Schopp seslendirdi. Klasik dönem bestecisi Luigi Cherubini'nin Anacreon adlı operasından bale müziği bölümleriyle devam ediyoruz.

Luigi Cherubini'nin Anacreon adlı operasından bale müziği bölümlerini Andrei Lenart yönetimindeki Bratislava Radyo Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Yine klasik dönemden Ignaz Moscheles'in piyano için 1816 yılında yazdığı Opus 41 Mi Majör Büyük Sonatı var sırada.

Ignaz Moscheles'in büyük sonat adını verdiği Opus 41 Mi Majör Piyano Sonatını Tom Begin yorumladı. Danimarkalı çağdaş besteci Ole Bak'ın koro için kaleme aldığı iki şarkıyla devam ediyoruz. Danimarka Ulusal Radyo Korosu seslendiriyor.

Danimarkalı besteci Ole Bak'a ait iki şarkıyı Kare Hansen yönetimindeki Danimarka Ulusal Radyo Korosu'ndan dinlediniz. Programımızın bu bölümü Mozart'ın keman, viola ve orkestra için Köhel sayısı 364, mi bemol majör, senfonik konçertantı ile sona eriyor.

Mozart'ın köhel sayısı 364 mi bemol majör senfonik konçertantını kemancı Götz Rüstig, violist Werner Erbrecht ve Saarbrücken Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Euroradio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor ve Beethoven'ın eserlerini içeren programımızın bu bölümü 1991 yılında kurulan Şanzelize Orkestrası'nın 5 Şubat 2026 tarihli konser kaydından sunacağımız Ludwig van Beethoven'a ait iki senfoni ile başlıyor. Philip Herrewehe yönetiminde sahne alan topluluktan dinleyeceğimiz ilk Beethoven eseri, bestecinin standart bir minüe yerine kendisine özgü müzikal şakalarla dolu bir scherzo kullanarak 1802 yılında kaleme aldığı Opus 36 Re Majör 2. Senfonisi.